şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yeni yeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul açık güneşli, sıcaklık 32 derece. Ankara az bulutlu 32, İzmir güneşli 38, Antalya güneşli 36, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 28 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 38 derece olarak ölçülüyor.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali
4: budur.
3: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali
4: budur.

0: yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim günaydın, good morning. Baksana saça başa benziyorsun ya Raza'ya. Ne siyaset, ne futbol, ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadına.
2: Senin radyolarını dinliyoruz da hayoluyoruz.
1: Ay canım benim ya. Şu radyo değilsin. Aygün Aydın'la günaydın efendim. Tüm hızıyla devam ediyor.
0: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de. Lean Skincare Aygün Aydın'la günaydını sunar.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

efendim, günaydın, günaydın, günaydın. Radyo D'desiniz, Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz. Herkese merhaba, günaydın mesajları hemen gelmeye başladı. Efendim 0549-204-104 WhatsApp hattımız. Ben bir değişiklik yaptım, LinkedIn kullanıyorum. Orada da dedim ki yayındayız, buyurun gelin dedim. Çok merak ediyorum gerçekten LinkedIn'i olup da oradan yayına gelecek kimse olacak mı? Hani o kadar alışığım ki Instagram, Twitter bile o kadar değil artık yani. Ama Instagramcısınız, hani TikTok, Instagram dinleyicisi daha fazla oluyor. Gerçekten merak ediyorum. Oradan böyle, evet oradan gördüm geldim falan diyecek biri var mı? 0549-204-0104. Böyle orada da beni takip edebilirsiniz. Yani etmediğiniz bir orası varsa bir zahmet olacak, oradan da edin. Efendim kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmazmış. Kurtlar uyandı. Ay tutulmasına gidiyor. Kurt kahvesini koydu. Yediği ayazı öyle bir hesabını soracak ki. Yani öyle böyle sormayacak. Kurt bir ağrı kesici attı ağzına. Kahveyi de koydu. Yola devam ediyor. Bu kurt ne yapar? İşe gidiyor mu? Hadi bakayım yazın. 0549-204-0104. Mesajlar gelmeye başladı. LinkedIn'den günaydın Aygül demiş. Kız yalan söylüyorsun. Git yaz altına. Benimle dalga geçiyor. Göreceğim orada. Zaten 3-5 kişiyiz. Herkesi görüyor. Beni kandırıyor bunlar. İnanmıyorum. Git altına yaz. Günaydın Aygül. Yayındayız de bakayım. Gerçekten doğru mu? Kaan. Bekliyorum Kaan.

Aygül diyor ağrı kesiciye kadar her şey iyiydi diyor. Bütün kurtun karizmasını bozdun diyor. Ay ne yapayım, ağrı kesici aldım, Allah Allah. Başım ağrıyor.

Ayfer Altuntaş yazmış. Balıkesir'den günaydın Aygül, yayındayız diyor. LinkedIn'den gelmiş. Aferin kız. Ayfer sana şey gönderiyorum. Adresini yaz buraya. Sana LinkedIn'den güzel allıklı rimel yollayacağım. Vallahi helal olsun. Gördüm yorumunu. Bak Kaan yapmış. Aferin Kaan. Kaan da Şehnaz yapmış. Ayfer. Üç kişiyiz şu an LinkedIn'de.

0: Ders.
1: Kurt servise bindi, tıpış tıpış işe gidiyor Aygül. Moral olsun diye de süslendi diyor. İç içi bu şişelerin dibine battım kaldım, battım kaldım. Aygül'cüm demiş. Furkan yazmış. Kurt bütün gece uludu, uykusuz, şu an mutsuz, günaydın diyor. İç içi bu şişelerin dibine battım kaldım, battım. Küçük bebek olunca ben bu saatte akşam yemek yapıyorum, hazır olsun günün yemeği diyor. Taze fasulye, domatesli bulgur pilavı, cacık.

LinkedIn'e Nurten de geldi. Nurten hoş geldin hocam. Şu an tam 4 kişiyiz.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleriyle elektrik üreterek ağaçları kesilmekten, havayı egzoz gazlarından ve en önemlisi ülkemizi dışa bağımlı enerjiden kurtarmış oluruz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu. Radyo T. Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam.net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam.net.
5: Reklam. Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
6: Sıradaki şarkı sabahları alarmı 3 kez erteleyenlere gelsin.
5: Radyo D. Hayatın içinde...

Efendim LinkedIn'de yazan arkadaşlarım Caner Can, Volkan Çelebi, Neşe Aslan, Sevinç Güldoğan, Özlem Şahin, Musa Gürler, Nurten, Kaan, Şehnaz ve Ayfer'cimle tam 11 kişi olduk. Business alanımızda business'lıyoruz. Azıcık da havamız olsun. Kurt şu an LinkedIn'de.

Günaydın Aygül Hanım. Akşam biraz fazla kaçırmışım. Başım çatlıyordu. Ağrı kesici içtim ve unuttum. Biraz önce radyoyu açtım. Kendimi kurt gibi hissediyorum. Şu an Çeşme'den selamlar Murat Kaptan. Kurtun başı ağrıyor Murat Kaptan. Ben de ağrı kesici aldım. Kurt kışı geçirdi. Ayazı da yedi. Ama artık uyandık. Seni

Nurten öğretmenim hoş geldin. Ben de geldim Aygül, biliyorum adını saydım hocam. Şu an her like yapanı sayıyorum. Çünkü görüyorum orada, net görüyorum yani. Mesela Ayfer Hanım yorum yazmış. Hemen Ayfer Hanım'a hediye gönderdim yani. Yoruma hediye. Like'a adını söylerim. Ay çok iyi. Bugün günaydın, gününüzün ilk ışığı yıldızların ve gezegenlerin habercisi. Yıldızların ve gezegenlerin habercisine iyi yayınlar. Bugün yat turu yapalım dedik diyor Alper. Alper hadi bakalım, iyi yatlar, aman iyi katlar, iyi gezmeler. Instagram'dan geldim ben, zaten seni takip ediyorum. Sen neredesen ben oradayım. Aygülcüğüm demiş. Günaydın, teşekkür ederim. Ayfer Altuntaş ben, adresim diyor Ayfer'cim. Ben teşekkür ediyorum hayatım. Hoş geldiniz. Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'a günaydın diyorsunuz. Biraz aksiyon istiyoruz. 0549-204-0104 WhatsApp hattımız. Bugün değişiklik yaptık. LinkedIn'de bir post paylaştım. Onun altına yorum yapanlara Lean Kozmetik'ten allıkla rimel hediye ediyorum. Beğenenlerin de isimlerini ifşa ediyorum. Kaç kişiysek böyle bir aksiyon aldım. Kim yakalarsa o kapar işi.

Tuğberk Bahadır Türk, Seda Çetinkale, Yiğit Öz, Volkan Çelebi, Tuna Taşan, Mustafa Ataş. Günaydın. Ay ne güzel görüyorum hepinizi bak buradan.

Merhaba, günaydın Aygül'cüğüm. Ben de her sabah seni dinliyorum. Otelde kahvaltı şefi olarak çalışıyorum. Bana çok iyi geliyorsun. Şansın hep açık olsun demiş. Türkay'cığım, kocaman sarılıyorum sana. Hadi bu şarkı sana gelsin.

Şimdi günün sorusu şu. Önce buna cevap istiyorum. O yüzden yorumlara bu cevapla yazarsanız sevinirim. 20 yıl önce bugünün dünyasını görebilseydiniz yine aynı mesleği mi seçerdiniz? Hangi mesleği seçerdiniz? Yorumlara yazın, okuyacağım.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.09 değer kaybıyla 14.501 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.08, euro 56.12'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 7.226, çeyrek altın 12.251 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Türkcell'le bağlan hayata.
9: Reklam. Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aygül Aydın'la günaydın.
1: Aygül Hanım diyor, 30 yıllık uzun yol otobüs şoförüyüm. Bir heyecanla başladım bu işe ve halen işimi severek yapıyorum. Dolayısıyla 20 sene önce de yine otobüs şoförüydüm. Son yıllarda şoförlüğü yapıyorum. Her gün değişik yerler görüyorum ve hayatımdan çok memnunum. Olmak istediğim yerdeyim. Teşekkür ederim. Ne kadar güzel ya. Bakar mısınız? İşini seviyor ya. Aşkla yapıyor. Alper yazmış. Emlakçı olurdum herhalde diyor. 20 yıl önce denize sıfır diye 5 kilometre uzaktan ev satıyorlardı. Köşeyi döndü herkes demiş. 20 yıl önce bugünü görseydim şu sahibinden ne benim kurmak isterdim demiş. Sahibinden kurmak isterdim. Canım benim ya. Evet, gerçekten o zamanlar bazı şeyleri anlasaydık değil mi? Bazı şeyleri çok iyi anlamadık bence. Bazı şeyleri kaçırabiliyoruz ama girişimcilik ayrı bir ruh bence. Girişimci olmak da ayrı bir ruh. Şimdi gelince herkes düşünür. Bir şey ortaya çıktıktan sonra herkes ben de yapsaydım diyebiliyor. Ama mesele onu öncesinde yapıyor olabilmeniz çok değerli. 0549-204-0104. 20 yıl önce bugünleri görseydiniz ne meslek yapardınız? Vallahi 20 yıl önce bugün biri bana sen radyocu olacaksın deseydi, yani bir yürü git derdim. Mesela haritama göre, astroloji haritama göre çok iyi bir konuşmacı olacağımı, iyi bir iş yapacağımı falan düşünüyordum. Hatta bir astrolog, yurt dışından bir astrolog, evet haritanda çok ciddi bir tanınma potansiyeli, güçlü bir potansiyel var. Acaba şarkı mı söyleyeceksin demiştim ona. O sırada ben belediyede çalışıyorum, malumunuz. Malumunuz belediyede belediye.

Sahra Bayram yazmış. 20 yıl önce olsaydı yine aynı mesleği seçerdim. Pazarlama iletişimi benim için sadece bir iş değil. Sürekli öğrenme, değişim ve etki yaratma alanı. İnsanlarla bağ kurma, hikaye anlatma ve strateji üretme kısmı hala beni heyecanlandırıyor. Zaman değişse de merakım ve üretme isteğim hep aynı kalırdı diyor. Bak işine aşkla başlayan insanlar. 20 yıl önce olsaydı daha çok çalışırdım, doktor olmak isterdim demiş. Gülçin Gürbüz. Mustafa Ataş diyor ki ziraat mühendisi olurdum. Zülfiye diyor ki ben üniversite falan uğraşmaz, direkt halk eğitim kurslarıyla kuaför olurdum Aygül. Batmayacak tek meslek diyor.

Efendim Radyo D Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Mesajlarınızı okuyorum. Çok keyifli şeyler atıyorsunuz. Hakikaten mesleğinden çok memnun olan insanlar varken asla bu mesleği seçmezdim.

Çok inanılmaz şeyler söylüyor. Ben gerçekten mesleğimi yapıyorum, yani işimi yapıyorum. Dolandırılmasam sanırım çok iyi kazanacağım. Ama işte bir o kısmı çözemedik. Şu an kimyagerim belediyede ama kesinlikle psikolog olmak isterdim diyor. Bu arada ben gerçekten şu an psikoloji Galata Üniversitesi'nde okuyorum. Psikoloji birinci sınıfım. Allah kısmet ederse ikiye geçiyorum. Yani şaka maka ben gerçekten bu arada haritamı gerçekleştirmek için de bir psikoloji alanını hani iki üniversite bitirdim. Bitirmeme rağmen bu üçüncü üniversite. Şu an okuyorum. Hatta kaydım var Eylül'de. Kaydımı yenileyeceğim. Şaka maka bak kaç yılında başladım. Siz biliyorsunuz üniversite sınavına gireceğim, psikoloji yazacağım falan derken ikinci sınıfa geldim. Yani bir bakacaksınız mezuniyet törenine gidiyoruz hep birlikte. Şu kep atma törenine birlikte gider miyiz ya? Böyle kalabalık bir şekilde. En büyük psikolog bizim psikolog.

0: Güzel ses kayıtları da geliyor. Dinleyelim bakalım.
1: İyi de şimdi bir şey söyleyeceğim Aygül Hanımcığım. Biz astronomitikten önce biliyorduk sizin ne kadar iyi bir motivasyon konuşmacısı olduğunuzu. Öpüyorum. Güzellikler diliyorum.

Kurt uyandı. Kurt ayık. Erkan yazmış, sevgili Aygül, 20 yıl sonra olsa aynı mesleği yapardım ama keşke 15 yıl önce yazılım mühendisi arkadaşım kripto para çıkıyor.

0: alalım dediğinde alsaymışım diyor. Aygül sen o kepi at, nereye sen nereye biz oraya, biz de kepi atmaya geliriz diyor. 20 yıl önce robot süpürgeyi bulurdum. Şu anda çok popüler. Olmasa da bir ara iyi sattı. Kayseri'den Mustafa ben diyor. Bu arada Aygül Hanım, psikoloji bölümü bitince ilk müşteriniz olabilir miyim? Lütfen merak etmeyin. 20-30 seans bile çözemez benim işimi diyor. Tabii Mustafa Bey, ne demek? Ben bitince haber veririm. O zamana kadar çıldırmazsanız. 20 yıl önce galericiydim abla. Ama severek yapıyorum. Türkiye'nin her iline ayak basmışlığım var. Şimdi kızım ve eşimle geziyoruz. Kızım diyor ki Kerim arası unutma baba diyor. Unutma babası. 20 yıl önce seçtiğim mesleklerden mutluyum. Mesleklerim sanat yöneticisi ve spikerim. Hiçbir CV'me geri dönülmedi. Seçimler değil, zorunluluk hayatıma yön verdi. Şimdi belediyede hallice devlet sözleşmeli personelim demiş. 20 yıl önce olsaydı yine aynı mesleği seçerdim. Pazarlama benim için sadece bir iş değil. Sürekli öğrenme, zaman değişse de merakım ve isteğim aynı kalırdı. Ah Sahra'cığım, ben seni okudum, LinkedIn'de okudum. Adresini de lütfen buraya yaz Sahra'cığım. Ay gülüm günaydın, 49 yaşındayım. Hayalim uçakta hostes olmaktı. Kesin hostes olurdum diyor. Size bir şey sorayım mı? Bana sorarsanız dünyanın en zor mesleği ne diye kesinlikle hosteslik derdim ya. Ya dün değil, ondan önceki gün İzmir'den dönerken yani gerçekten o uçak basıncı olsun, koşuşturması olsun, stresi olsun. Ya zor bir iş yapıyorlar bence. Yani 7-24 uçuyorsunuz. Hani evet bir yerleri görüyorsunuz, geziyorsunuz falan diye düşünüyorsunuz ama yani o iş öyle olmuyor bence. Zor bir iş yani. Bu şarkı, sıradaki şarkı hosteslerimize gelsin. Vallahi oturdum onları düşündüm ya.
1: Sevdim seni başkasına.
0: Rabia yazmış, günaydın Aygül Hanım. Ben yine aynı mesleğimi seçerdim ama çalıştığım kişiler bunlar olmazdı. Yay burcuyum diyor.

0: Çocukluk hayalimi gerçekleştiremedim ama şimdi resim kursuna gidiyorum ve çok seviyorum. Keşke zamanı geri alsam da resim öğretmeni olsaydım diyor. Ay ne kadar güzel resim yapıyorsun. Maşallah sana. 20 yıl aynı işte istemediğim halde çalıştım. Çok şükür 6 ay önce yeni bir işe başladım. Çok memnunum diyor. Psikolojik sorun diye bir şey yoktur. Aygül Aydın'ı tanımayan insan vardır demiş. MK teşekkürler. LinkedIn'deki ilk yorum yazanlardanım ben. Aygül okumadın diyor. Okudum hayatım. Aşk olsun okudum. Sen beni dinlemedin. Sen beni dinlemedin. Bana trip atıyorsun ama. Ben senin sayende kendime bakmaya başladım Aygül. Cildim sana duacı. Bu arada kep töreninde yanındayım diyor.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
2: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Yükseköğretim kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. 730.854 aday yükseköğretim programına yerleşti. Üniversite kayıtlarında elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlarsa 28 Ağustos'ta sona erecek. Fahri Trafik Müfettişlerince 2026'nın ilk 7 ayında 487.270 trafik kuralı ihlali tespit tutanağı düzenlenirken, seyir halinde cep telefonu veya benzeri haberleşme cihazlarının ele alınarak kullanılması ise ihlallerin en üst sırasında yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardığı duyuruldu.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: Avrupa yakasında Avcılar Şirinevler, Ok Meydanı Haliç yönünde zaman zaman trafik yavaş seyrediyor. Mahmut Bey Gazi Osman Paşa kesimi yoğun devam ediyor. Anadolu yakasında Kozyatağı Uzunçayır çevresi kısa süreli yavaş devam etmekte. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı yolları Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde etkili aksi yönde akıcı devam ediyor.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Radyo D hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul açık güneşli, sıcaklık 32 derece. Ankara az bulutlu 32, İzmir güneşli 38, Antalya güneşli 36, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 28 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 38 derece olarak ölçülüyor.
1: Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
6: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, top

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Reklam.
6: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Vision Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Araç içinde çocukların yaş ve boylarına uygun çocuk koltuğunda seyahat etmesi zorunludur. Özellikle belirli bir boya kadar olan çocukların ön koltukta taşınması güvenlik açısından sakıncalıdır ve arka koltukta uygun sistemle oturtulmaları gerekir. Çocuk koltukları olası kazalarda ciddi yaralanma riskini büyük ölçüde azaltır. Bu nedenle sürücüler çocuk yolcuların güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Vision Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı çıkmak için hazırlanıp vazgeçenlere gelsin.
0: Radyo D, hayatın içinde.

Efendim Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydın. Ne tatlı insanlarsınız, ne güzelsiniz ya. Tuğberk Bahadır Türk yazmış. İyi yayınlar tekrardan. Sabah LinkedIn'den de yazmıştım. İlk defa dinledim bugün ofise gelirken sizi. Enerjiniz çok güzel. Uygulamanızı da indirdim. Bir inceleyeceğim. Nasıl destek olabilirsem öyle olayım dedim. Ne güzel. Ne güzel biri. Çok teşekkür ediyorum. Böyle gerçekten insanlar olduğunu bilmek çok insana iyi geliyor ya. Yani bunu eminim sizler de anlıyorsunuz. Çok iyi insanlar bunu anlıyordur. Çünkü hakikaten çok hasretiz ya. Yani büyük hasretiz. Bildiğiniz gibi değil. İyi insana, gerçekten destek olan insana, birbirimizi dinleyen insanlara çok hasretiz. Aygül'üm, İlham Perim, günaydın çiçeğim demiş. 20 sene önce üniversiteye gittiğim zamandı. Araştırma görevlisi olarak kalmak isterdim. Şu an bir mağazada temizlik görevlisiyim. Haritamda araştırma görevlisi, hukuk, muhasebe gibi alanlarda çalışmamı söylemişti. Ama bazen de kaderden kaçamıyoruz demiş. Olsun, hiçbir şey için de geç değil. Aygül Hanım, bence çoğu insan işinden memnun ama mobbing olunca başka işte çalışsam daha iyi olacak sanıyoruz. İnsanların egosundan bıktık demiş.

Aynı zamanda Afyon Motofest 2026 biliyorsunuz MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2 ve 6 Eylül arasında Afyon Karahisar'da başlıyor. Bugün içinde biletimiz var. 2 tane çift 5 günlük kombine bilet verilecek. Hazırsanız kaçırmayın.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Beylikdüzü Avcılar Bakırköy Zeytinburnu, Topkapı Ok Meydanı hattında yer yer yoğunluk yaşanıyor. Mahmut Bey Kağıthane arasında trafik zaman zaman ağır seyrediyor. Anadolu yakasında Kozyatay Göztepe ve Uzunçayır çevresi yoğun devam etmekte. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde akıcı. Aksi yönde her iki köprüde etkisini sürdürüyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.09 değer kaybıyla 14.501 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.08, euro 56.12'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 7.226, çeyrek altın 12.251 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: aranızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl Boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
5: 112.
6: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
10: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
11: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
12: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim radyo D'desiniz, Aygül Aydın'la günaydın diyorsunuz. Günaydın Aygül'üm. Ben çocukları çok seviyorum. Okul öncesi öğretmeni olmak isterdim. Kendi okulumu kurardım demiş. Ne kadar güzel. Öğretmenlik bence çok çok çok güzel bir meslek. Tabii herkes de nasip olmuyor. Çok da ciddi bir sabır işi istiyor diyebiliriz. Günaydın Aygül. Ali Ağa'dan sevgiler. İşe giderken en büyük motivasyon kaynağım seni dinlemek. Yıllardır sessiz takipçilerdenim, abonelerdenim. Eşime de seni aşıladım. Seni çok seviyoruz. Yorumların, öngörülerin bize her zaman ışık oluyor demiş. Canım benim, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kocaman sarılıyorum size.

Ben ne rüzgarlar gördüm, üflediler, söndüm mü diyor. Şarkıyı bir yerinde kaçırdım. Bir yerinde kaçırdım, dur bakalım. Radyo D'desiniz efendim. Aygül Aydın'a günaydınlıyorsunuz. 0549-204-0104 WhatsApp hattımız bizim. Yazabilirsiniz. Bir kişiyi çok sevdim. Maalesef burada değil. Ayhan Bey günaydın. Aşka sırtımı döndüm. Sevmek çok kolay derdim.

Efendim Radyo D'desiniz, Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz. Mesajlarımız açık. Bugün 20 sene önce bir meslek seçecek olsaydınız ve bugün şu dünyada o mesleği kullanacak olsaydınız neyi seçerdiniz? Hadi bakayım, çok merak ediyorum, söyleyin.

Ablam günaydın, aklımda çok güzel bir proje var, inanmazsın yani, o derecede diyor Ethem Kaplan. Fatma diyor ki aşçı olurdum, yemek yapmayı Aygül çok seviyorum demiş.

0: Hadi.
1: Hadi. İzmir Gazi Emir'den Yaşar Atika Aygül Hanım, günaydın. Okullar açılmadan tatile gidiyoruz. Polis olan baldızım Özge bu mesleği çok seviyor. İyi tatiller deyip güzel bir şarkı gönderir misin baldızıma ve tüm aileme diyor. Tabii ki seve seve. Ay tutulmasına hazır mıyız konuşuyoruz. Ne kadar hazırsınız ay tutulmasına? Ne kadar hayatınızdaki bazı konuları artık gerçekten işe yaramadığını düşündüğünüz, artık bir sona geldiğinizi düşündüğünüz bazı konuları nasıl bitireceksiniz? Ya nasıl bitirmeniz gerekiyor? Nasıl yöneteceksiniz mesela? Şimdi bir oyunun içinde olduğunuzu fark ettiniz. Aslan burcundaki güneş tutulmasıyla birlikte. Balık burcundaki ay tutulmasıyla birlikte iki arada bir deredesiniz. Tabii ki bu birazcık yorucu oluyor. Çok kolay değil. Kolay şeylerde yaşamıyorsunuz. Bir şey değişiyor arkadaşlar. Ve değişen bu düzene ayak uydurmak zorundasınız. Ve nasıl yapacağınızı belki şu an bilmiyor olabilirsiniz ama zaman size zaten gösterecek. Aygül'üm günaydın. Her sabah sana yazdığımda heyecanla bekliyorum. Acaba bugün okuyacak mı diye. Doktor olmak isterdim. Herkese yardım etmeyi seviyorum çünkü.

Şimdi bir değişiklik yaptık. LinkedIn kullandık bugün. LinkedIn'de yorum yazan, son posta yorum yazanlara sürpriz hediyeler gönderiyoruz Lean Kozmetik'ten. Şu mükemmel allığı gönderiyorum tabii ki. Bence erkekler de sürebilir ya. Hafif hafif pıt pıt pıt pıt pıt. Böyle yanaklarınızı böyle pıt pıt bir canlılık versin.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Yükseköğretim kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. 730.854 aday yükseköğretim programına yerleşti. Üniversite kayıtlarında elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlarsa 28 Ağustos'ta sona erecek. Fahri Trafik Müfettişlerince 2026'nın ilk 7 ayında 487.270 trafik kuralı ihlali tespit tutanağı düzenlenirken, seyir halinde cep telefonu veya benzeri haberleşme cihazlarının ele alınarak kullanılması ise ihlallerin en üst sırasında yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardığı duyuruldu.
2: Radyo D Hava Durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul açık güneşli, sıcaklık 32 derece. Ankara az bulutlu 32, İzmir güneşli 38, Antalya güneşli 36, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 28 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 38 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
3: Dub Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
3: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Kullanmanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Dün Mevlüt Kandili'ydi. Ben de dedim ki ailemin duasını alayım. Ama strese de girdim. Aile evine gidiyorum. Yüksek dozda da stresliyim. Ondan sonra neyse dedim ki hadi gideyim dedim. Kandil simidi aldım, tatlı aldım. Gideyim muhabbet ederim, sohbet ederim falan. Neyse akrabalarımı görmeye gittim. En yakın akrabam olan babamla birbirimize girdik. Ben ne biçim bir ablaymışım, ne işe yarıyormuşum, kaç yaşına gelmişim, hiç kimseyle ilgilenmiyormuşum. Dedim ki şu anki suç ve günahlarımı bilmiyorum, hiç anlamış değilim. Sonra baktım olmuyor, ben de çok sevdiğim bir oyun var, açtım onu oynuyorum. Böyle eşleştirme, küpleri eşleştiriyorum falan filan. Bu arada o sövüyor, midesi mi ağrıyormuş, bir beli mi ağrıyor, beline de bir korse gibi bir şey bağlamış. Ondan sonra gayet sinirli, sinirleri tepesinde. Sanki tövbe estağfurullah mübarek bir gün değil. Hani benim linç edilme günüm evde. Sonra Mira'yı gördüm bir ara gözümün ucuyla. Mira dedim, neyi var? Mira da dünya tatlısı, o kadar akıllı ki. Öf, bu evin derdi bitmiyor be teyze dedi. Dedim ki aferin kız, gel balkona çıkalım seninle, oturduk. Sonra bana şey yaptı, Hello Kitty yapayım sana dedi. Çiz kız dedim Hello Kitty'mi. Seni dedi Hello Kitty'ye benzetiyorum. Ondan sonra, sonra biz ikimiz otururken yine geldi balkona, dedi ki ne yapıyorsunuz burada dedi. Onun dedi kandilini kutladınız mı? Öbürünün kandilini kutladınız mı? Kardeşin seni aradı mı dedi. Dedim ki kardeşimin beni aramaması benim niye suçum oluyor? Ben arayıp kardeşimi, kardeşim beni niye aramadın bugün kandil mi diyeceğim. Bu benim derdim değil, kardeşimin derdi olmalı dedim. Olsun sen ablasın dedi. Abi ben niye, ben bu sorumluluk bende niye var ya? Ya ben niye ablayım ya? Allah Allah. Ablam abla değilim, bak şu çıtıra, bak şu güzelliğe, ben niye ablayım yani? Yani yanlışlıkla ilk ben çıkmışım diye ben mi ablayım ya? Dün akşam söyleyemediğim her şeyi şu an. Neyse Miroş var Allah'tan, dedi ki dede sen iyi misin, sürekli geliyorsun yanımıza, hayırdır dedi. Mira'dan tırsıyor, bir kaçışı var, bir gitti odaya. Ben habire şey Mira ile geziyorum evin içinde. Dede savar olarak yanıma gel kız otur dedim, oturuyor yanımda sağ olsun. Neyse kazasız belasız çıktım arkadaşlar, şükürler olsun. Zor geçti akşam. Günaydın Aygül'üm. Baktım Android'e uygulama abone gelmemiş hali ya. Android gelecek dediler. Bu Google var ya en son, yani milyonlar olarak ay tutulmasında giriş yapacağız, oraya az kaldı. Bana dediler ki birkaç güne yayına girecek. Sabrınız için teşekkür ederim. Diyecektim ki dostum sabrımıza güvenme pek.

Aygül'üm günaydın. Konya'dan Fatoş ben. Dün bana hediye verdin. Akşam evde savaş çıktı kız. Sorma. 83 doğumluyum. Bir anneyim. En büyük kızım 2001. Ortanca 2004. En küçük 2011 doğumlu. O diyor gelen rimel tint benim. O diyor benim. Kaos çıktı. Herkes birbirine girdi. En son bana dediler ki sen yaşlısın. Bize ver dediler cadılar. Ama verir miyim? Boşuna bile atmam Aygül'üm. Bana verdi onları dedim. Aferin kız.

Bugün Motofest için kombine bilet veriyorum. İki çift te vereceğim. Hadi bakalım ilk yazana ilkini verelim. Aşk deli, Afyon'da. Acılarla dolu yolculuk dikenli. 2 ve 6 Eylül Afyon Karahisar'da. NG Afyon. Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali arkadaşlar. Kimler gitmek istiyor? Ne kadar acı çeksek boş, ne kadar tövbe etsek boş. İlk dinleyip şu an ilk kapan kişiye veriyorum.

Efendim, tabii ki bir ay tutulmasına giderken, bir güneş tutulmasından çıkarken şarkımız ne olacaktı? Artık mum yaktı ara, benim gibisini, benden sana hayır yok, bul başka birisini.

Ay gücüm sen ne olmak istiyordun meslek olarak demiş. Valla ben en çok olmak istediğim mesleklerden biri eczacı olmak istiyordum. Çok istiyordum yani en büyük hayallerimden biri bir eczacı olmak, bir eczane dükkanımın olması. O zamanlarda da işte ilaçları olan merakım, vitaminlere olan merakım. Ben ciddi bir eczane fanıyım yani. Seviyorum kremler, mremler. Bu kısmı beni çok şey yapıyor. Etkileyici, etkileyici buluyorum bu kısmı. Neyse sonuçta eczacı olamadık. Babam dedi ki ne yani? Ne yani o falan. İşte bir şeyler dedi şimdi eczacılarımı sinirlendirmeyeyim. Ben yeteri kadar çok sinirlenmiştim.

Eczacı hanımcığım, bir tansiyonum düştü galiba. Sizi gördüm yükseldi. Aygül Hanım günaydın diyor. Düşünsenize benim bir eczanem olsaydı, eczanem Allah'a emanet. Ben böyle burada bunlarla uğraşıyorum. Benim eczanenin önünü düşünemiyorum.

Tam Kaplan diyor ki ben şu an eczanelere ilaç götürüyorum. Deli gibi parası vardı. Ah abla ne yaptın? Astroloji eczanesi açtın işte sen de işte burçlar, reçeteler diyor. Bu da beni teselli ediyor.

0: Hele bakın kim gelmiş. Bunu da ne çalıyorduk ha.
1: Hele bakın kim gelmiş.
0: Hoş gelmiş. Hoş gelmiş.

0: Efendim reklama gidiyorum. Sıkı tutunun.
1: Kim gidecek, kim kalacak bilemiyorum.
2: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Araç plakalarının okunur durumda olması zorunludur. Plakanın kirli veya kapalı olması tespiti zorlaştırır. Bu durum trafik güvenliği açısından sakıncalıdır. Kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de.
1: Reklam. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
8: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
11: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
12: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
13: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
14: Kamu spotu.
15: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
16: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
0: Sıradaki şarkı spora yazılıp gitmeyenlere gelsin.
16: Radyo D.

Arkadaşlar ben bu kadar sizin mesajlarınızı okuyorum, sonra bana mesaj atıyorsunuz, trip atıyorsunuz. Ne oluyor, bir kusurumuz mu oldu da mesajımı okumuyorsunuz diye? Ya defalarca okuyorum, siz bir kusurum mu oldu da beni dinlemiyorsunuz? Taner Toker Bey, bir kusurum mu oldu da beni dinlemiyorsun?

Psikoloji eğitimi alıyordunuz, devam ediyor musunuz diye sormuş. Arkadaşlar ikinci sınıfa geçtim. Siz beni hafife alıyorsunuz. Ben bugün ne bugün kaç senedir? 3 senedir. 1 sene hazırlık. 1 sene. 1. sınıf. Ve bildiğiniz 2. sınıfım yani. Kaldı 2 sene. 2 sene sonra hepinizi terapiye alacağım. Yeniden doğ.

Efendim, ruhunuzu nasıl besliyorsunuz? Merak ediyorum. Ruhunuzu besleme şekliniz nasıl mesela? Ne yapıyorsunuz? Ben mesela ben müzik dinlemeyi çok seviyorum. Ben müzikle ruhumu beslerim. Arabada son ses müzik açayım. Benim ruhum beslenir mesela. Yani çok severim. İşte ne bileyim kendime göre has aksiyonlarım var. Sevdiğim bir oyun vardır. Oyun oynarım. Müziğimi dinlerim. Yani müzik benim için çok önemli bir kriterdir ruhumu beslemek için. Yemek yerim çok güzel.

Bisiklet sürmeye bayılırım ben de, evet. Bir de YouTube'dan dua açarım. Duamı açarım. Çarpı 2x yaparım. Hızlandırılmış. Ekspres bir dua okuma seansına girerim. Mesela. Sonra bir Türk kahvesi patlatırım. Kendime göre ritüellerim.

Kesinlikle denizi izlemek, denizin yakınında olmak, denizi görmek insana bu kadar, yani ruhuna bu kadar iyi gelebilir. Ben deniz insanıyım. Kesinlikle katılıyorum.

Aygül neden sürekli çizgili gömlek giyiyorsun? Özel bir anlamı var mı diyor. Hani nasıl bir özel bir anlamı olsun bilemedim hayatım. Görme. Düşüneyim bakayım. Üstünüzü çizerim anlamı taşıyor. Bekle. Çizgili gömlek giymemin anlamı kolay üstünüzü çizerim. Tehdit var. Ne getireyim?

gelmekten öl. Şaka bir yana, benim için haritama göre en etkileyici, bana en etkileyici yakışan şeyin çizgili gömlek olduğunu söylüyor doğum haritam arkadaşlar. Ve siz de hep soruyorsunuz yani. Demek ki etkileniyorsunuz. Ya naber? Merak ediyorsanız siz de gidin astromatiğe sorun.

Midemi beslemekten ruhumu beslemeye sıra gelmiyor Aygül demiş. Kahvem, kitabım, ben bunlarla ruhumu beslerim Aygül diyor. Seni dinleyerek Aygül'cüm diyor. Aygül Aydın dinliyorsan ruhun besleniyordur zaten demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ben dünyaya bir daha gelsem tiyatrocu olurdum diye düşünüyorum. Olmadı mı? Yapamadım mı? Otomatik şanzımancı olurdum. Bağırır tonlarda küfretmek çok iyi bir terapi diyor. Sahile yakın oturuyoruz. Deniz 3 kilometre mesafede. Eş dost olmasa gitmeyeceğiz bile denize. Yaz geldi geçti. 3 defa misafir geldi diye denize girmişimdir diyor. Ruhumu beslemek istiyorsam Aygül Aydın'la günaydın dinlerim Radyo D'de demiş. Ruhumu önce sizin müziklerinizle, sizin resimlerinizle, sizin konuk olduğunuz programlarla dolduruyorum. Sonra dertlendim mi astromatik uygulamasını açıyorum, yazıyorum. Sonra kahve ve bolca dua ediyorum demiş. Ne güzel benim dostlarım ya. Hayırlı günler Aygül Hanım. Düzenimi bozmazsam ve hayatımda her şey olmalı olduğu düzeninde yaparsam ruhum beslenmiş oluyor. Kendimi çok güzel hissederim diyor. Merhaba Aygül abla. Annem her gün seni babama rağmen dinliyor. Ben de oyuncu olmak isterdim demiş Ada. Adacığım adresi yaz da her şeye rağmen beni dinleyen anana iki allık bir rimel.

Sabah gözümü açar açmaz Aygül Aydın dinliyorum diyor. Çok başarılısınız demiş. Teşekkür ederim Gülis Hanımcığım. Her sabah kahvem ve sizle başlıyorum. Aygül Hanım ruhumu böyle besliyorum diyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %0.09 değer kaybıyla 14.501 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.08, euro 56.12'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 7.226, çeyrek altın 12.251 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Paraf Para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'ta.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

Efendim şimdi ay tutulması etkisine gireceğiz. 28 Ağustos'ta tabii ki bu ay tutulması astrolojik olarak tamamlanmayı anlatıyor. Görünür olma, krizler yoluyla gelen farkındalıkları gösteriyor. Yani muhakkak karşınıza vıttır vızık adamlar çıkacaktır bu ay tutulmasıyla birlikte. Çünkü bir de balık burcunda olacağı için böyle şey de olabilir, hani adam sanırsınız boş çıktı vıttır vızık adamlar. Adamlar vıttır vızık. Vıttırı vızık adamlar. Tabii bu insanlarla karşılaşma olasılığınızın çok yüksek olacağı bir şey. Balık olduğu için de işin içerisinde ruhsal anlamda netleşme ve kapanışlar yaşayacaksınız. Bastırılmış, üstü örtülmüş ya da netleşmemiş konular aniden görünür hale gelebilir. Süresi biten ilişkiler, ortaklıklar ve iş süreçleri kadersel bir şekilde hayatınızda sona erebilir. Bir bilinçaltı temizliği içine girebilirsiniz. Bu balık burcunda yaşanacak olan ay tutulmasıyla birlikte bir sis perdesinin dağıldığı, aslında kimin ne olduğunu, ne kadar etkili olduğunu görebilirsiniz. Rüyalarınızda çok artış olabilir. Gördüğünüz bu birkaç gündeki rüyaları çok önemseyin. Çok alıngan olabilirsiniz. Çok vücudunuz şiş olabilir, ödem olabilir. Bağışıklığınız biraz düşebilir. Bunlara biraz dikkat edin, olur mu? Aynı zamanda su burcunda bir tutulma olduğu için de işte biraz olsun şeye de dikkat etmeniz lazım. Özellikle su grupları, yani balıklar, yengeçler biraz daha dikkat etsinler, olur mu? Akrep burçları. Özellikle zehirlenmelere çok dikkat edin. Kimyasal zehirlenmelere, ilaç bazlı konular gündeme gelebilir. Bunlara biraz dikkat edin. Bunlar önemli olabilir. Koç, aslan ve yaylar için bu birazcık daha içsel bir dönüşüm olacak. Gizli düşmanlıkların ortaya çıktığı, ev ve aile hayatında köklü kararlar ve kadersel yer değişimleri yaşayabilecekleri bir dönem olabilir. Boğa ve Başak oğlaklar için de sosyal çevre değişiklikleri, tanışacakları insanlar çok önemli olacak. İkili ilişkileri, ortaklıkları, nihai bitiş ve başlangıçları yaşayacaklar. İkizler, terazi, kova olanlar, hava elementi olanlar kariyerde yön değişimleri, toplumsal imajlarının yenilenmesi, yeteneklerini kazanca dönüştürme gibi imkanları olacak. Yengeç, akrep, balık olanlar da hayat vizyonlarını tamamen baştan yazıyorlar. Eğitim kararları, ikili ilişkilerde bağların

Hayat bazen ne kadar çabalarsanız çabalayın, bazı kapıların yüzünüze kapanmasından ibaretmiş gibi hissettirir. İnsan en çok da tutunmaya çalıştığı şeylerin elinde kalmasıyla sınanıyor bu hayatta. Oysa bir kapının kapanması yolun bittiği anlamına gelmez. Sadece orada olacağınız dersin tamamlandığını söyler size. Yani aslında balık burcunda yaşanan ay tutulması bir parça da bizlere bunu anlatır. Yani bitmesi gereken şeylerin bitmesine izin vermediğimizde kendi hayatımızın akışını tıkarız. İnsanların gerçekten anlaması gereken şey kendi değerinizdir. Başkalarının sizi nereye koyduğuyla da hayatınız şu an size ne yaşattığını ölçemezsiniz arkadaşlar. Yani kendi değeriniz o kadar önemlidir ki başkalarının sizi nereye koyduğu çok bir önemi yoktur aslında. Bununla hayatınızı ölçmeyin ve başkalarının fikirleri ve düşünceleri sizin gerçekliğiniz olamaz, her şeyden önemlisi. Yaşadığınız krizler, kırılmalar ve belirsizlikler sizi eksiltmek için değil, içinizdeki o saklı gücü ortaya çıkartmak için yaşanır. Bazen en büyük tamamlanmalar, en can yakan veda ve kopuşların hemen ardından başlar. Unutmayın ki hiçbir gece sonsuza kadar sürmez ve gökyüzü en karanlık olduğu anın hemen ardından aydınlanır. Yani muhakkak bir gece yaşarız. O gece unutulmaz bir gece olabilir. Kendinize yüklenmeyi bırakın. Şimdiye kadar attığınız her şeyi ya da atlattığınız her şeyi, düştüğünüzde nasıl tek başınıza ayağa kalktığınızı hatırlayın, olur mu? Yol bitmedi, sadece kabuk değiştiriyorsunuz ve dönüşümün sonunda çok daha güçlü, ne istediğini bilen ve kendi ışığıyla parlayan biri olacaksınız. Hepsi bu. O zaman arabada gelip giderken son 3 günde birkaç milyon kere dinlediğim ve bunu üniversite döneminde yanılmıyorsam çok dinlediğim bir şarkıydı. Bir gün karşıma tak diye çıktı. Son 3-4 gündür çok dinliyorum. Herhalde ay tutulması bir şarkı olsaydı şu sıralar bu olurdu diye düşündüm. Benden size gelsin. Sizleri seviyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Yükseköğretim kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. 730.854 aday yükseköğretim programına yerleşti. Üniversite kayıtlarında elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlarsa 28 Ağustos'ta sona erecek. Fahri Trafik Müfettişlerince 2026'nın ilk 7 ayında 487.270 trafik kuralı ihlali tespit tutanağı düzenlenirken, seyir halinde cep telefonu veya benzeri haberleşme cihazlarının ele alınarak kullanılması ise ihlallerin en üst sırasında yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardığı duyuruldu.
1: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D. Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajde

0: ve V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Manifest ve Ajda Pekkan'da hileliyle yeni saatin açılışını yaptık. Bir kez daha keyifli dakikalar hepinize. Ben Aykut Balcı. 25 Ağustos Salı gününde de yine harika parçalar burada bize eşlik ediyor. Gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Manifest ve Ajda Pekkan sonrası bu kez Elif Kaya konuğumuz oluyor. Vallahi severim şimdi Radyo D'de.

Günün bu saatlerinde biraz daha güne alıştığımız saatler. Herkese bir kez daha keyifli bir çarşamba diliyorum. Gün boyunca kulağınız yine dikkatlice bizde olsun. Her an kazanma şansınız olabilir. Sıla ve Saki, onu uğurladık. Bu kez Buray'la devam ediyoruz. Tam benim tipim, şimdi Radyo D'de.

0: Dinledik birazdan Berkay burada olacak. Aslanlar doğuyor ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: En sıcak gezegen Venüs'tür. Venüs, Merkür'e göre Güneş'ten daha uzak olmasına rağmen Merkür'den çok daha sıcaktır. Çünkü Venüs'ün atmosferi büyük oranda karbondioksitten oluşur ve karbondioksit sera gazı etkisine neden olarak Venüs'ün yüzey sıcaklığının artmasına yol açar.
1: Güneş'in olduğu her yerde Güneş'ten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo D. Radyo D'de birazdan Berkay, Aslanlar doğuyor.

0: Paraf Para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

Ay Radyo D'de konuğumuz oldu. Şimdi başka hiçbir yerde bulamayacağınız mixlerden oluşan DJ Bay Bora'nın mixlediği yaklaşık 6 dakikalık D-Mix ile devam ediyoruz. D-Mix.

Futbol tarihinin en ikonik toplarından biri 3.3 milyon dolara satıldı. Geçtiğimiz günlerde Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye attığı Tanrı'nın Eli golünde kullanılan top açık artırmada yeni sahibini bulmuş. Üstelik aynı maçta Maradona'nın attığı 100 yılın golü de futbol tarihine geçmişti. Efsanenin topu tahmin edilen 10 milyon doların altında kaldı ama yine de milyonluk olmayı başardı. Biliyorsunuz Dünya Kupası'nda 1986 yılında Maradona elle topu kaleye göndermişti. İşte o top da şimdi 3.3 milyon dolara bir açık artırmada satılmış oldu. Günün ilginç haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım.

0: Acıtmıyor Sevdan ve Yaşar Radyo D'de konuğumuz oldu. Az sonra Hadise burada olacak. Ara beni ve çok daha fazlası için burada kalmaya devam edin. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.447 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.07, euro 56.08'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altını 7.175, çeyrek altını 12.167 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Radyo D. Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

0: Paraf Para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'ta. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.

sırrına dair bir araştırma yapılmış Meksika'da ve Meksika'dan çıktığı öne sürülen bu araştırmaya göre balık etli kadınlarla evli erkeklerin daha mutlu olduğu söyleniyor. Hatta iddia mutluluk oranının tam 10 kat daha fazla olduğu yönünde. Peki bunun sırrı ne diye sorabilirsiniz. Daha pozitif olmaları, yemek konusunda daha rahat davranmaları ve küçük şeylerden daha kolay mutlu olmaları gösterilmiş. Yani araştırmaya göre mutluluğun sırrı bu kez biraz farklı çıkmış gözüküyor. Peki, umarım işinize yarar. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

suyunun sıcaklığını eğer tatil bölgelerindeyseniz, bu sene denize girdiyseniz fark ediyor musunuz? Her sene biraz daha sıcak hissediyoruz. Hissetmemiz de normal, dünya denizlerinin ortalama yüzey sıcaklığı 21.1 dereceye çıkarak ölçümlerin başladığı 1979'dan bu yana yeni bir rekor kırmış durumda. 2027 yılında da tarihin en sıcak yılı olabileceği konusunda uyarıyor uzmanlar. Okyanuslar ısınıyor, denizler ısınıyor, fırtınalar, kuraklık riski artıyor. Kısacası önümüzdeki yıllar içerisinde gezegenin ateşi yükselmeye devam edecek gibi gözüküyor. Gerçekten bu sene oldukça sıcaktı deniz. Bilmiyorum siz fark ettiniz mi? Günün enteresan haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım. Ben Aykut Balcı. Gün ortasına doğru Radyo D'de birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Melabedel 2 tas çorba.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

Çorbayla Mela Bedel'le bu saate merhaba dedik. Uzun zamandır playlistimizde olan isimlerden biri. Hatırlayacaksınız, onu Stüdyo D'de de konuk etmiştik. Kaçırdığınız Stüdyo D bölümlerine YouTube sayfamızdan görüntülü olarak ve aynı zamanda podcastler bölümünden radyod.com'dan da ulaşabilirsiniz. Şimdi Crush'la devam ediyoruz. Crush Radyo D'de.

Senal ve Sezen Aksu Radyo D'de konuğumuz oldu. Yine playlistimizin etkili parçalarından biri, Top 20'de de yer almıştı bu parça, hatırlayacaksınız. Harika parçalarla salı gününde de birlikte gün ortasına doğru ilerlemeye devam ediyoruz. O zaman güne henüz kendini hazır hissetmeyenler için sıradaki parça gelsin. Sıradaki parça...

0: Şahit ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Kavşaklarda acil durum araçları yaklaşırken, sürücüler ışık yeşil olsa bile geçiş hakkını bu araçlara bırakmalıdır. Trafik ışıkları geçici olarak ikinci planda kalır. Öncelik her zaman geçiş üstünlüğü olan araçlara aittir. Bu kural hayat kurtarmaya yardımcı olur.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D Top 20.
5: Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo D 104'te.
4: Radyo D
5: Top 20.
6: 104'te Radyo D.
5: Radyo D'de birazdan Altay Kainat Şahit.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
6: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
7: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

Bu yıl bizimle buluşturduğu parçası Kainat Şahit'le Altay. Radyoda ede dinledik. Popüler müziğe oldukça katkı sağlayan isimlerden biri Altay. Bu parçasıyla da yine 2026 yazında adından söz ettirdi. Sevdik, beğendik. Bu kez Asya konuğumuz oluyor. O da 90'lardan bu yana müzik arenasında. Parçası, son parçası Pişmanım'la şimdi Radyoda ede.

Bana bir gülümseme ısmarla ve Funda Arar Radyo D'de konuğumuz oldu. Türk pop müziğinin istikrarlı isimlerinden biri. Parçasıyla bize eşlik etti. Müziğin ve eğlencenin frekansında Radyo D'de Asil Gök'le devam ediyoruz şimdi. Ne oldu böyle? Benim olmam.

0: Salmantin Radyo'da dinledik. Az sonra Elif Buse Doğan burada olacak ve yangın yeriyle geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.488 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.07, euro 56.08'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 7.166, çeyrek altın 12.152 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Radyo D. Radyo D'de birazdan. Elif Buse Doğan, yangın yeri.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
4: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
3: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
5: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

Almaya devam ediyoruz. İzmir'e de müjde. DAB+ İzmir yayınlarımız şimdi sizlerle buluşuyor. Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi kesintisiz dinleyebilirsiniz. Aracınızda DAB+ fonksiyonunu seçin ve Radyo D'yi İstanbul'da, Ankara'da ve şimdi İzmir'de 4. kanaldan yüksek ses kalitesiyle pırıl pırıl dinleyin.

zaman dinledik, güzel kadınlar bile bazen üzülüyor. Bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Yeni dinlemeye başladığımız hitlerden biri bizimle buluştu. Ben Aykut Balcı. Yarın çarşamba gününde hafta ortasında yine burada Radyo D'de buluşacağız. 10-12 arası öğleden önce birlikte gün ortasına doğru ilerleyeceğiz. Hepinize güzel bir salı günü diliyorum. Ben giderken şimdi 90'lardan tanıdığımız parçayı yeniden yorumlayan Oğuzhan Koç, Yaradan'a Yalvartma'yla Radyo D'de.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D'de birazdan. Yalın akşamüstü.

0: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hayatın tüm seslerini CNN Türk Radyo'dan dinleyin. CNN Türk Radyo, Adana 103.6, Ankara 89, Antalya 99.7, Aydın 106.7, Balıkesir 97.4, Bursa 88.1, Denizli 106.2, Diyarbakır 103.3, Edirne 95.5, Erzurum 99.7, Eskişehir 95.5, Gaziantep 95.8, İstanbul 92.6, İzmir 106.5, Kayseri 90.7, Kocaeli 88.1, Konya 92.4, Malatya 98.6, Mersin 101.5, Samsun 95.5, Trabzon 106.5 frekansında.

0: hafta ortasında ilk yarı Salı günündeyiz. Ve bu Salı gününde de biz sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkılarının zaman mekan fark etmeksizin sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Aykut Balcı'ya teşekkürler. Günün tüm enerjisiyle bize eşlik etti. Ve bayrağı ben devralıyorum. Sevdiğiniz yıldızlarla zaman mekan fark etmeksizin. Ki bu da en güzel örneklerden Tan Tahşi şimdi Radyo D'de. Ben Çağlar Demirel. Keyifli günler herkese.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam. Ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

Sende de benden var turnesinin İzmir ayağında bu şarkıyı seslendirdi tam ve bir anda da şarkı hızla yayıldı. Yayılmasıyla beraber de işte şu an sizde popüler müzik listelerinde ivme kazanan bu şarkıyı dinlemiş oluruz. Gidişatla tam tarihçiyi geride bıraktık. Şimdi kimilerimiz valizlerini çoktan topladı. Kimilerimiz o deniz kokan sahilleri arkasında bırakıp belki de şehir koşuşturmacasına geri döndü ama ne diyoruz her zaman? Gerçek tatil pasaportta ya da vize kağıtlarında değil. Tam da şurada göğsümüzün sol yanında başlıyor. Tatil aslında hani içimizde yaşayan o özgür çocuk diyebilirim. Siz de tam doğru noktadasınız. O içinizdeki çocuğu yaşatabileceğiniz doğru nokta burası. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104. Zinet Salih tam da konunun üstüne. Kalbim tatilde Radyo D'de.

Işık Karaca her zaman esprili bir insan. Ben diyor tescilli şişkoyum arkadaş, ruhum zayıflamıyor. İşte Selen Gör güzel bir yorum yapıyor giydiği kıyafet üzerine. O da yanıt veriyor, diyor ki kıyafetin hakkını vereceksin bebeğim diyor. Dobra dobra bir şekilde deli dolu bir isim. Ne de olsa kendiyle de barışık. Ve 25. yıl özel albümünde de bizlerle buluşturduğu şarkısı Aşk'tan Ne Haber'le Işın Karaca şimdi Radyo D'de.

0: Radyo D'de mottolarını sizlerin belirlediği özel bir konseptimiz var. Sıradaki şarkı gerek Instagram'da postların altına bu yorumları bizlerle paylaşıyorsunuz. Gelin hadi sıradaki şarkıyı şimdi birlikte dinleyelim.
1: Sıradaki şarkı dondurması erimeden bitirmeye çalışanlara gelsin.
2: Radyo D. Hayatın içi.

2007 yılının sevilen şarkılarından biriydi. Üzüleceksin ve Murat Boz'u geride bıraktık. Herkese bir kez daha keyifli günler. Kulağınız burada olsun. Dakikalar sonra müziğin ve eğlencenin frekansında en iyilerle geri dönüyoruz.

0: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.

Sözleri de ilginç şarkının. Ama şöyle söyleyebilirim, yayınlandığı günden itibaren dijital platformda 75. sıradan giriş yaptı ama sosyal medyanın gücüyle de günlük yarım milyona yakın dinlenmeye ulaşarak kısa sürede 6. sıraya kadar yükselen bir şarkı. Bana ne bu sevdalardan ve söz konusu olan Ezel'i geride bıraktık. Herkese bir kez daha keyifli günler. Bu kez 12 Aralık 2025 tarihinde yayınladığı derin duygusal böyle atmosferik böyle ilgiyi üzerine çeken bir şarkı diyebilirim. Sözler Aysel Gürel'e ait ve onun arşivinden anılarla yaşamak. Tarkan Radyo D'de.

tamamıyla Sezen Aksu'ya ait. İlk çıkışı 94 yılı. Uzay Hepar'ın trajik vefatının ardından onun anısına ithafen bizzat Sezen Aksu seslendirdi. Ve sonrasında 95'te Levent Yüksel'den dinledik. Kült bir nakarat var. Ardından Kubat da söyledi. 25 yıl sonra da bu şarkıya Tuğba Yurt hayat verdi. Yas'la beraber. Ve onu geride bıraktık. Tempoyu biraz yükseltelim. Bu kez Sakiler saygı duruşuyla müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Nasıl?

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.460 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.10, euro 56.17'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altını 7.161, çeyrek altını 12.144 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Radyo D. Radyo D'de birazdan Salih Bademci, Yürü Ya Kulum.

0: paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Radyo D'nin özel konseptlerinden biri sıradaki şarkı konsepti. Gerek WhatsApp hattından siz mottoları ya da Radyo D 104 Instagram hesabımızdan postların altına yorum olarak sıradaki şarkı kime gelsin bizle buluşturuyorsunuz. Biz de seçiyoruz ve sıradaki şarkıyla size dinletiyoruz. Hadi gelin birlikte bakalım.
1: Sıradaki şarkı klima karşısında yazı geçirenlere gelsin.
2: Radyo D hayatın içinde.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

Bu grubu epey bir dinleyeceğiz gibi gözüküyor. Aura. Özellikle Kıbrıs, Azerbaycan ve Avusturya gibi ülkelerin trend listelerinde dijital platformda yer aldı. Bir de Big Five konseptine de benziyor. Grup üyelerinden Aslı Göztaş'ı, yani Aura ile çıkış yapmadan önce ülkemize düzenlenen, ona büyük ses getiren Big Five Türkiye isimli kız grubu yetenek yarışmasında yarıştı ama bu hani yarışma sonrasında kurulan ana grup Manifest grubu kadrosunda yer almasa da işte buyurun Aura ile beraber ses getirdi. Albümlerini çıkarmayı planlıyorlar.

Albümün işaretçisi de az önce Pes'i dinlediniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Şimdi geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği bir konser esnasında berberini çağırıp bıyıklarını kestiren Mert Demir. Ateşe düştüm o bıyıklı haliyle olan şarkısı Radyo D'de.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Merhaba, ben Göksu Öngören Özgür. Siyasette, sanatta, sporda, sokakta neler olup bittiğini konuşmak için Ne Oluyor da sizlerleyim.
5: Göksu Öngören Özgür'ün sunumuyla Ne Oluyor bu akşam 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
6: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

bilenler olabilir, hatırlatmak istedim. Sibel Can ve Eyüpyo ilk olarak 2018 yılında birlikte seslendirdikleri ve büyük beğeni toplayan Diken mi Gül mü projesi için bir araya gelmişlerdi. Ve tam 8 yıl aradan sonra yeniden stüdyoya girerek şu an dinlediğimiz ikinci işbirlikleri olan Kıyamam isimli hit şarkılarını 10 Temmuz'da bizlerle buluşturdular. Söz ve müziği APO'ya ait. Aynı zamanda düzenlemedi. Umut Timur imzası taşıyor. Onları geride bıraktık. Sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. 10. sanat yılına özel olarak hazırladığı özel bir şarkı. Şımarık'la 19 Haziran'da karşımıza çıktı. Aynı konudan bahsediyorum. Söz konusu olan Derya Ulu. Şimdi burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

Geride bıraktığımız yılın Mayıs ayında bizlerle buluşturmuştu. Şu an dinleyeceğiniz şarkıyı. Tabii onun öncesinde bu yaz mevsimiyle Temmuz ayında karşımıza çıkan Sevme Diyor'la Can Benevi'yi geride bıraktık. Şimdi o geride bıraktığımız yıl bu şarkıyı bizlerle buluşturdu. Bir taraftan da evliliğini de bitirerek artık Bodrum mağduruydum ama yeniden hayata döndüm deyip spora ve aynı zamanda yine bekarlık sultanlıktır diye açıklamalarıyla adından bahsettiriyor. Bahadır Tatlıöz bu yaz Radyo D'de.

0: 7 yıllık evliliğini de geçtiğimiz dönem noktalamıştı. Sebebin ise aşırı dürüst ve esprili bir şekilde İstanbul'dan kaçıp Bodrum'a taşınmak evliliğimi bitirdi diye açıklama yapmıştı magazin gündeminde.
1: Yaz benim yazım aşkım, belki haddimi

0: da duvara, elime koluma, kalbime tarih attım.
1: Belki de bu yaz benimlesin.
2: Sıradaki şarkı aşktan yananlara, güneşten yananlara, tatil için yanıp tutuşanlara gelsin. Güneşe doğru sürenlere, valizini hazırlayanlara ve tabii ki tüm yaz severlere gelsin. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

0: Paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: budur.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Radyo D'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Şimdi asla evlilik insanı olmadığını ve buna her defasında da belirten bir isim olsa da biz onu şarkılarıyla benimsedik. Tabii ki böyle aldatılma üzerine hep açıklamalar yapıyor kendisi katıldığı böyle röportajlarında. Yoncel Öde'den bahsediyorum. Murat Güneş de uzun bir aranın ardından yine bir araya geldiler. Ve 15 Mayıs'ta İncir Ağacı retro psikedelik bir soundla AI destekli nostalji klibiyle karşımızda. Radyo D'de.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Sürekli yağmurlu ve kapalı bir havaya sahip olan İngiltere'de bile Türkiye'den çok daha fazla güneş enerjisi santrali bulunduğunu biliyor muydunuz? Lütfen enerjimizi boşa harcamayalım. Gücünüze güneşle güç katın. Enerjiniz her daim yanınızda olsun. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.439 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.09. Euro 56.14'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altını 7.169, çeyrek altını 12.158 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda Pekkan.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Reklam.

0: Sevdiğin yıldızlar gün boyu müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Saat 14, ben Çağlar Demirel. Keyifli günler herkese.
1: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D. Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

0: Taksı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Merhaba, ben Fulya Kalfa. Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle hafta içi her gün ana haber kuşağında sizlerleyim.
2: Fulya Kalfa ile ana haber hafta içi her gün 18'de CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
3: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi. İstikbal.

Yeni deyişi Serikli Beyto tarafından da bir hayli viral oldu radyolarda. Derken şarkı hızla bir ivme kazandı ve hadise artık konserlerinde bu serikli küçük çocuk Beyto'ya da görüntüsüne yer vermiyor değil hani. Ara beni geride bıraktık. Gülizay'la ve Emrah Karaduman ikilisi yeni projeleri, cover projeleriyle karşımıza çıktı. Hani Gara Mafyon'a ait olan zamansız bir eser Sertab Erener'den dinlemiştik. Ateşle Barut, Emrah Karaduman düzenlemesi ve Gülizay'la vokaliyle. Şimdi burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te. Herkese bir kez daha keyifli günler.

Günaydın'ı Bilmece isimli şarkısıyla geride bıraktık. Gün ortası sevdiğiniz yıldızlar size eşlik etmeye devam ederken alternatif bir isim Melisa Tatlı Bela ile şimdi Radyo D104'te. Hadi dinleyelim.

0: güçlü kalemi ve sesi duygularımızın da aynı zamanda tercümanı sevgili Deniz Seki evinde yine kedisini beslerken ayağa kayması sonucu leğen kemiğini kırdı. Başarılı bir operasyon geçirdi. Yakın zamanda da aramıza sağlıklı bir şekilde dönecek konusunda da paylaşımları var. Geçmiş olsun dileyelim. Dakikalar sonra yenilerle geri dönüyoruz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Motosiklet sürücüleri araçlarını iki elle kullanmalıdır. Tek elle sürüş yapmak kontrol kaybına neden olabilir. Bu durum kazalara yol açabilir. Trafik güvenliği için her zaman direksiyon kontrolü sağlanmalıdır. Şansa kalmaz
1: işiniz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock her cuma 20'de Radyo D'de. Radyo D'de birazdan Berkay Aslanlar doğuyor.

0: Erciyes.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
0: Kazancım net, Sigortam.net. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
2: Dream TV'de hayalini izle. Yabancı müziğin en yenileri ve tüm zamanların en iyileri Dream TV'de.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona.
4: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
5: Reklam.
6: Kamu spotu.
7: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

İnanırım gel gel benim hikayem iki Ece ve Karnaval gibi milyonlarca kez dinlenen şarkılarıyla da geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan başarılı bir sanatçı diyebilirim onun için bir erkek vokal. Yeni çalışmasıyla da bir kez daha yazın çok konuşulan isimlerinden oldu desem sanırım popüler müzik listelerinde yerinde olacak. Geride bıraktığımız 22 Mayıs bizlerle buluşturmuştu. Aslanlar Doğuyor ve Berkay'ı geride bıraktık. Bu kez söz ve müziği aynı zamanda yine Sıla Şahin ve Samet Kardeşler ikilisine ait. Ve bizlerle buluşturdukları 10 Temmuz'daki şarkıları seninle başlar. Burada, Radyo D'de.

listelerindeki güzel örneklerden biri Demet Akalın'ı Bir Şey Mi Dedin isimli şarkısıyla geride bıraktık. Şimdi aslında yıllardır aynı isimle çalışıyor. Selim Çaldıran imzalı düzenlemesiyle yeniden karşımızda, geride bıraktığımız Temmuz'un son haftası çıktı karşımıza. Yine popüler müzik listelerinde o dikkat çeken Anadolu folk geleneğini nostaljik ve hafif psikedelik bir sound anlayışıyla yeniden bizlerle buluşturuyor. Ama bu kez bir cover değil. Enerjisi ve sıcaklığı, özgür ruhuyla Elif Kaya'dan bahsediyorum ve o şarkısı. Vallahi severim. Radyo D'de. Aşkın...

0: herkese bir kez daha keyifli günler. Müziğin ve eğlencenin frekansında Bengü'yü geride bırakırken kulağınız burada olsun, dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz.
1: Radyo D'de birazdan Melabedel 2 tas çorba.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz. Ama şimdilik bana ayrılan vakti soruna geldim. Yeni saatle beraber hem sevdiğiniz yıldızlar size eşlik edecek hem de stüdyoda ya da Fatih Uslu'nun özel konuğu var. Bu özel söyleşiyi de kaçırmamanızı tavsiye ediyorum.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

0: Paraf Para. Paraf Like kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraf Like dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Smokin bizim işimiz.

0: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu, hepinize keyifli günler. Saatimiz 15.05'i gösterdi ve konuğumuz var, biliyorsunuz. Daha önce sizlere sosyal medya hesabımızdan da duyurmuştuk ve az önce de program başlarken de yayınlamış olduğu ilk şarkısıyla başladık. Yaşanmamış Yıllar ve Yonca Sam'la dinledik ve şu anda kendisi Radyo T'de, Stüdyo T programımızın konuğu. Yonca Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, az önce bahsettiğim 2025 tarihli Yaşanmamış Yıllar adlı şarkınızla açılışımızı yaptık. Öncesinde ben biraz hem o şarkıya gitmek istiyorum hem de müziğe nasıl başladınız? Bu ilk şarkınız çünkü Yaşanmamış Yıllar. Nasıl başladı müzik yolculuğunuz? Biraz geçmişe dönelim istiyorum. Sonrasında tabii ki yeni şarkımız var. Donacaksın Sevgilim. Ondan detaylıca söz edeceğiz ama öncesinde ben istiyorum ki biraz böyle geçmişe gidelim. Nasıl başladınız müziğe? Bir oradan başlayalım. Evet, müziğe ne zaman adım attınız önce?
1: Çok geçmişe gitmemize gerek yok. Çok kısa bir yolculuk çünkü. Müziğe 2 sene önce başladım. Profesyonel olarak 2 sene önce başladım diyebilirim.
0: Yani şarkı yayınlamaya karar verdiğiniz zaman mı oluyor o zaman?
1: Şarkı yayınlamaya karar verdiğim zaman belki 1,5 sene falandır. Şöyle, pandemi dönemi birçok insanın hayatını değiştirdi biliyorsunuz. Ben de küçüklüğünden beri şarkı söylemek arzusuyla yanıp tutuşan bir insandım. Aslında sigortacıyım. Sigorta sektöründe çok uzun zamandır hizmet verdim ve hala da gururla vermeye devam ediyorum. Ama her zaman tabii ki içimde bir şarkı söyleme isteği vardı. Pandemi döneminde herkes bir şeyler yaptı biliyorsunuz. Kimisi hobilerini hayata geçirdi. Kimisi ekmek yaptı. Kimisi kitap yazmaya başladı. Ben de bir stüdyoya kapanıp maskelerle müzik yapan arkadaşlarıma solist olarak katıldım. Ve çok keyif aldım bundan. Fakat bir süre sonra yetmemeye başladı. Çünkü sanat dediğiniz şey benim için özellikle görülmesini istiyorsunuz. Takdir almak istiyorsunuz, fark edilmesini istiyorsunuz ya da paylaşılmasını istiyorsunuz. Ben yetmiyor dedim. Fakat onlar dediler ki hayır, biz böyle gayet mutluyuz. O dönem çok büyük isim, çok büyük müzisyen, hepimizin tanıdığı Turhan Yükseler'le yolum kesişti. Bir dostum aracılığıyla ve kendisine sordum. Benim bir şarkımı dinlettim. Bir şarkı söylerken canlı olarak beni dinlemesini rica ettim. O da bir umut olduğunu söyledi. Eğer çalışırsan bir şeyler yapabilirsin dedi. Ben de onun üzerine çılgınlar gibi ders almaya, müzikle ilgili olan olmayan herkesten tavsiye almaya, yayınlanmış bütün videoları izlemeye, hayran olduğum bütün sanatçıların mimiklerine, ağız hareketlerine kadar saatlerce seyretmeye başladım. Sonra çok kısa bir süre içinde diyeyim, benim için kısa bir süre içinde, normalde belki daha çok uzatmam gerekirdi ama biraz acelem vardı, bir an önce paylaşmak istiyordum herkesle. Çok yakın çevremi rica ettim, dedim ki gelin beni dinleyin. 17 kişilik bir seyirci kitlesine küçük bir konser verdim. Onlardan tatlı bir onay aldıktan sonra çalışmalara hız verdim. O sırada Turan Hoca dedi ki bir single yaparsan kendini çok iyi hissedersin. Eski şarkılara tutkum çok fazla, özellikle 70'ler, 80'ler, 90'lar. Çok dile getirilmeyen, çok bilinmeyen, genellikle çok müzik severlerin bildikleri böyle kıyıda köşede kalmış bir şarkı ararken bir gün radyoda Yaşanmamış Yıllar çıktı karşıma. Dedim ki hocam bunu yapmak istiyorum ve birlikte girdik stüdyoya, okuduk. Ben çok mutlu oldum. İlk adım atmış oldum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir.
0: Biz de beğendik. Tabii ki bu yol uzun bir yol aslında. Müzik yolculuğu. Henüz 2 sene önce başlamışsınız ama tahmin ediyorum ki daha çok yapacağınız iş olacak müzik anlamında.
1: Umarım.
0: O yüzden bu uzun yolculukta tabii ki başarılar diliyoruz. Ve tabii burada anladığım kadarıyla Turhan Yükseler biraz da sizi itici güç olmuş yani bu sahneye doğru.
1: Cesaret verici yönü çok oldu tabii ki. Yani böyle büyük bir duayenin çalışırsan yaparsın bir şeyler olur demesi benim için çok büyük bir göstergeydi tabii ki. Ama onun yanında tabii çalışkanlığımı da es geçmek istemiyorum. Tabii, gerçekten
0: zaten çalışmadan
1: çok fazla çalıştığımı
0: bir şey yani
1: net bir şekilde söyleyebilirim. Yani gecelere uykumda şarkı söyleyecek kadar. Çünkü çok yol kat eden Çok sanatçı var. Onları yakalamamın imkanı bile yok. Yanlarına bile yaklaşamam ama en azından dinlenir bir şeyler, keyif verir bir şeyler yapabilmek için biraz fazla çalışmam gerekiyordu tabii
0: güzel.
1: Ki.
0: Güzel. Biz de işte tam bu yüzden aslında radyoda olarak yani sizi burada konuk olarak ağırlıyoruz. İşte bunu aslında biraz da altını çizmek istediğimiz hususlardan biri bu. Yani bir iş yapıyorsanız yeni de olsa orada tabii emeğin verilmiş olması, oraya kaliteli bir iş yansımış olması bizim de bu üretimlere yer vermeyi de daha nasıl desem daha bizi gönlümüzü rahat hissettiriyor. Çünkü ortada bir büyük bir emek var, iyi bir iş çıkartılmış, bunu bu şekilde bize duyurmaya aslında gayret ediyoruz
1: yayınlarımızda. Çok da kıymetli bir şey yapıyorsunuz, ben de çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Gerçekten bir şeyi yapınca iyisini yapmak tabii ki herkesin istediği bir şey, benim de arzu ettiğim o tabii ki. Öyle olmasa ilk şarkım Sezen Aksu şarkısı olmazdı zaten.
0: Vay güzel. Şimdi 70'ler, 80'ler, 90'ları çok seviyorum demiştiniz. Sanıyorum sahne de alıyorsunuz galiba.
1: Sahne de alıyorum. Tabii
0: bu,
1: işte sahnede,
0: bu hep bu yıllara ait şarkılar mı söylüyorsunuz?
1: Evet, yıllanmış şarkılar diye bir konseptim var. Çünkü hem o dönemi çok sevdiğim için hem de birçoğu da arkadaşım olan birçok bu işe yıllarını, emeğini vermiş, okulunu okumuş birçok insan zaten sahne alıyor. Ve genelde de sahne alan insanlar hem geçmişten hem günümüzden popüler şarkıları söylerler tabii ki, çok da doğal olarak. Ben hem o zamanlara olan aşkımdan dolayı hem de biraz da bir farklı olsun diye insanlara o nostalji duygusunu yaşatmayı hedefledim ve çok da güzel tepkiler aldım. Single'dan sonra sahneye çıkmak istediğimi yine Turan Hoca'ya söyledim. O da dedi ki bunun için çok daha fazla çalışman lazım. Sonra şahane bir şan hocası ve vokal koçu Meltem Taşkıran'la tanıştım. Ne mutlu ki. O beni biraz daha fazla çalıştırdı.
0: Ne güzel. İyi bir kesişme olmuş. Yok,
1: çok,
0: kesişmesi.
1: Gerçekten buradan doğru insanlarla selamlar, çalışmak Meltem'e zaten de. Bu sektörde ki en büyük şanslarımdan biri. Onunla çok güzel hazırlandık. Sonra sahnelere attım kendimi. O da güzel oldu. Güzel sahneler yaptık. Şimdi de yapmaya devam ediyoruz. Hep yıllanmış şarkılar konseptiyle.
0: Süper. Zamansız şarkılar, işte yıllanmış şarkılar.
1: Kesinlikle.
0: Hep böyle gönlümüzde her zaman yeri var, kulaklarımızda yeri var. Her dönemde dinlenebilir şarkılar bunlar. Hep de aynı keyfi veriyor hakikaten. Yani defalarca dinlemişiz o şarkıları ama tekrar dinleyince yine aynı keyfi hep alıyoruz yani.
1: Kesinlikle öyle. Bir de ben böyle unutulmuş şarkıları da hatırlatmayı çok
0: biraz
1: seviyorum.
0: Biraz da böyle keşfettirici yönünüz de var o zaman.
1: O çok güzel oluyor çünkü o kadar gözlerinde o parlamayı görüyorum ki insanların. Yani bir anda coşuyorlar bu şarkıyı hiç dinlememiştik diye. Çok çok keyifli oluyor onlarla o keyfi paylaşmak. O yıllara gitmek, o yıllardaki duygularımıza tekrar geçici bile olsa dönmek. Çok keyifli hissettiriyor.
0: Ne güzel. Biz de radyomuzda tabii ki mesela çok o yıllanmış şarkıları çaldığımız zaman genç dinleyicilerimizden de böyle çok olumlu mesajlar çok geliyor bize, alıyoruz. Çok seviyorlar. Belki o zamanlar onlar doğmamıştı ama.
1: Aynen öyle.
0: Şu
1: kesinlikle.
0: An bakıyorum çok seviyorlar. Hakikaten böyle bir ilgi de var yani o işte zamansız dediğimiz o yıllanmış şarkılara karşı ilgi. Son yıllarda hatta daha yüksek seviyeye çıktı o ilgi. Bakıyorum hani teenage yaşlarda bile yani lise öğrencileri dahi o şarkıların çoğunu böyle ezbere söylüyorlar. Bir konserde veya işte sosyal ağlarda, paylaşımlarında falan filan. Hani o da hoşuma gidiyor aslında. Hani müziğin günümüze de işte taşınması, o eserlerin
1: kıymetinin
0: bilinmesi güzel bir şey. Tabi arada yeni şarkılar da geliyor ve onları da seviyorlar. Siz tabii hem bahsediyoruz sahnenizde tabii. Bu yıllanmış şarkıları okuyorsunuz ama yeni şarkılar da yapmaya başladınız, kolları sıvadınız ve geliyor galiba arka arkaya. Bir tanesi geldi zaten.
1: Evet, yeni şarkıları söylemiyorum. Onlar da güzel ama ben onlara yer vermiyorum derken kendim şarkı besteledim. Bu hiç aklımda olan bir şey değildi açıkçası. Bir anda geldi diyeyim. Yani bunu birçok besteciden ya da söz yazarından duyup ne kadar güzel bir şey dediğimi çok iyi hatırlıyorum. Hiç şarkı yapmayı denemedim bile. Hiç şarkı yapmak için çaba bile harcamadım ama bir anda 3 saat içinde şarkının sözü ve müziği çıkmıştı. Şahane bir şefle çalışıyorum, Hakan Yeşilkaya. Sahnede de benimle her zaman çok da destekleri var. Sağ olsun. Müzik anlamında tabii ki bana katacağı çok şey var. Çok büyük bir tecrübesi var çünkü. Ona gönderdim şarkıyı. Dedim ki ben bir şarkı yapmaya yaklaşmış olabilir miyim acaba dedim. Yonca şarkı yapmışsın sen dedi. Dedim hani gerçekten mi söylüyorsun, ama yapmışım gerçekten.
0: O anki, o anki hissinizi de öğrenmek isteriz. Nasıl bir his geldi? Hani ya, yapmışsın şarkı dedikten sonra.
1: Ya Hakan çok dostane, çok yumuşak yürekli, çok iyi kalpli bir insandır. Aynı zamanda birazcık iyilik yapıyor gibi geldi bana. Yani beni kırmamak için söylüyor gibi gelince ben de ona...
0: Ciddi misin diye mi?
1: Karşılık olarak şunu söyledim. O zaman yap aranjesini dedim çünkü.
0: Aa, güzel.
1: Aranjesine.
0: Sonuca ulaştırmışsın.
1: Aynen olayı. Öyle. O da tabii ki yaparım memnuniyetle dedi. Ondan sonra inandım beğendiğine. Ve gerçekten hayal bile edemeyeceğim kadar güzel bir aranje yaptı. İçine Yunan ezgileri koydu. Beklediğimin çok üstünde, çok gönlüme göre bir şey çıktı. Ama tabii önemli olan sırf benim beğenmem değil, dinleyenlere de iyi şeyler hissettirmesi. Güzel, umarım öyle sağlık. Olur.
0: Hakikaten elinize sağlık. Evet, Hakan Yeşilkaya bu şarkının düzenlemesini yaptı. Şarkımızın adı, bir kez daha hatırlatayım dinleyenlerimize, Donacaksın Sevgilim adlı şarkı. Ve Yonca'nın da ikinci single olmuş oluyor bu parça.
1: Evet.
0: Bu parçada vokal koşulunu az önce adında almıştık. Selamlar.
1: Meltem
0: Taşkıran var vokal koşulunda. Aynı zamanda bir de klip var. Klipten de söz edeceğiz tabii ki. Gökhan Özdemir çekmiş klip. Klibimizin evet. Yönetmen koltuğunda o var. Aynı zamanda oyuncu olarak da Şencan Güler'i size eşlik etmiş klipte.
1: Evet. Güzel, yine klip bu yapmışsınız. Müzik hayatımdaki hayatımın en büyük şanslarından ikisi. Hem Gökhan şahane bir iş çıkardı, son derece içten. Şencan Güler zaten oyunculuğu herkesçe biliniyor ama o da inanılmaz bir renk kattı. Zaten çok çok sevdiğim bir dostum. Klibimde oynaması bile büyük bir onurdu. Ama kattığı güzellik, kattığı kalite çok şey ifade ediyor benim için. Klip de çok güzel oldu. Ben klibi de çok beğendim. Klipte. Hem de nasıl.
0: Hakikaten güzel. Ben de izledim klibi. Evet, böyle şık bir klip olmuş. Sade ve hikayesi olan bir klip olmuş. Bu klibi tabii dinleyenlerimize hatırlatıyoruz. Hem platformlarda görebilirsiniz. Donacaksın Sevgilim'i izleyebilirsiniz. Aynı zamanda bizim tabii ki kardeş mecramız Dream Türk TV'de de ekrana gelmeye başlıyor. Orada da izleyebileceksiniz. Muhakkak denk geleceksinizdir. Bence seveceksinizdir de. Dinleyenlerimizden de böyle sorular da geliyor. Bizim mesela Mert'in bir sorusu var. Bizim radyomuzun da çok aşina dinleyicilerden sadık biridir. Yani sadık dinleyicilerimizden biridir. Böyle her konu programımızda böyle sorular yazar. Yine o bir sorusu var. Tabii kendisini tanımak istiyorlar. Kendisini bize tanıtabilir mi diye bir soru sormuş ama siz az önce zaten bahsettiniz. Müziğe nasıl başladığınızı da bahsetmiş oldunuz. Ama nerede doğdu diye bir sorusu var. Nerede doğdunuz?
1: Çok enteresan. Ankara'da doğdum ama İstanbulluyum diyeceğim. Çünkü 12 yaşımdan beri İstanbul'da yaşıyorum ama doğum yerim Ankara.
0: Güzel. Hangi okulda okudu diye soru var.
1: Bütün okullarım.
0: Bizim dinleyicilerimiz böyle her şeyi sorarlar.
1: Çok güzelmiş. İlk olarak Ahmet Vefik Paşa İlkokulu'nda okudum.
0: Öyle mi? Bunlar önemli. Yazıyoruz kenara.
1: Aynen öyle. Sonra Bostancı Ortaokulu, sonra Fenerbahçe Lisesi.
0: Güzel. Ne güzel. Şimdi mesela müziğe 2 sene önce başladınız ama yine eğitim. Şimdi okul demişken eğitimini alarak ilerlemeye çalışıyorsunuz. Bu da aslında çok takdir edilisi bir durum. O yüzden de tebrik ediyoruz. Hakikaten işi iyi yapmak adına eğitimini de her ne kadar söylüyor olsanız da eğitim almaya da bir yandan devam ediyorsunuz.
1: Valla bunun aksini düşünen olursa bile hani buraya çıkmamın bir faydası olsun. Eğer birisi sahneye çıkmak ya da bir şarkı yapmak niyetindeyse aksini düşünmemesi lazım. Hani çok klasik bir laf var, eğitim şart diye. Ben şimdi eski konserlerimi izlediğim zaman bile, yani şurada 1,5 sene önceki konserleri izlediğim zaman bile bugünle arasındaki dağlar kadar farkı görüyorum. Her bir gün çok şey katıyor. O yüzden bana her bir nota öğreten herkese çok çok teşekkür ediyorum gerçekten.
0: O zaman anlıyorum ki böyle öz eleştiri yapmayı da seviyorsunuz, biliyorsunuz o işi.
1: Biraz işte fazla hatta.
0: Objektifte bakıyorsunuz olaya.
1: Biraz
0: aslında
1: fazla.
0: Aslında öyle yapmak gerekiyor, evet. Biz de mesela radyoda hep böyle kendi kayıtlarımız, demolarımız olurdu her dönem. Aynı dediğiniz şey, hissi ben de yaşamıştım mesela. 5 sene önceki yayına bakıyorum farklı, 10 sene önceki yayına bakıyorum farklı. Günden güne böyle bir toparlama, daha farklı yere gitme durumu olabiliyor. Yani o biraz da tecrübeyle de oluyor. Tabii eğitimle.
1: Kesinlikle.
0: Ona göre... her yayına farklı bir şekilde hazırlıkta da o başarıya ulaşıyorsunuz. İşte müzikte de aslında bu sürekli bir eğitim süreci devam ediyor.
1: Doğru bir şan hocası ve vokal koçu dünyanın en büyük lükslerinden birisi.
0: Güzel.
1: Gerçekten.
0: Harika. Daha çok şeyden bahsedeceğiz ve tabii ki şarkıyı da dinleyeceğiz birazdan. Ama öncesinde izninizle küçük bir aramız var. Bir araya gideceğiz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, Radyo TRT Yonca Sanlı konuğumuz. Birazdan hem yeni şarkısıyla hem de sohbetimizle geri geleceğiz. Sakın bir yere ayrılmayın. Radyo T'desiniz. Radyo
2: T. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Çevreyi kirletmeden enerji üretmek gelişmişliğin en önemli özelliklerinden biridir. Enerji verimliliğinin en temel ilkesi ise tükettiğimiz yerde üretim yapmak. Eğer enerjiyi evinizde tüketiyorsanız en yakın yer olan çatınızda da güneş panelleriyle üretim yaparak kendi enerji verimliliğinize çözüm sağlayabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu. Radyo T.
3: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
6: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Turkcell'le bağlan hayata.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
11: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. Nescafe. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu ve tabii ki müziği konuşmaya devam ediyoruz. Konuğumuz Yonca Samlı ve tabii ki yeni şarkısından da bahsettik az önce. Birazdan da çalacağız. Hep beraber dinleyeceğiz bir kez daha. Eminim ilk defa dinleyecekler vardır aramızda. O yüzden kulağınız radyonuzda olsun. Yonca Samlı'dan Donacaksın sevgilim birazdan geliyor. Biz bu arada tabii sohbetimize kaldığımız yerden de devam edeceğiz. Az önce şarkıdan bahsettik, klipten de bahsetmiştik Yonca Hanım. Ve tabii sorular da gelmeye devam ediyor. Dinleyicilerimizin böyle merak ettiği sorular var. Özellikle böyle ilk kez tanıdığı kişilere karşı, sanatçılara karşı böyle farklı sorular da gelebilir. O yüzden sakın yadırgamayın. Az önce nerede doğdunuz, hangi okulda okudunuz hepsini sormuşlardı biliyorsunuz. Şimdi tabii siz 70'ler, 80'ler, 90'ları çok seven birisiniz. O yıllarda çıkan şarkıları yorumluyorsunuz sahnelerinizde. Bir sorumuz var mesela. İlham aldığı sanatçılar kimler diye. Sanıyorum o yıllardan bir sanatçıdır veya birkaç sanatçı vardır diye düşünüyorum ben. Kesinlikle.
1: Bir kişi söylemek mümkün değil tabii ki.
0: Evet, o yüzden yani, birkaç tanedir diye düşündüm ben de.
1: En küçüklüğümde tabii ki benim yaş grubumda olduğu gibi işte Ajda Pekkan, Sezen Aksu, belki çok aşina bir isim olmayacak benim yaş grubum ama Neşe Karaböce'ye hayrandım. Emel Sayın'a hayrandım. Biraz yaşım ilerledikçe Barbara Streisand fanı oldum. Sürekli onun şarkılarını dinliyordum. Ama tabii ki işte bu 13, 14, 15 yaşlara geldiğim zaman artık Sezen Aksu ve Ajda Pekkan, Nilüfer, Nüket Duru. Aslında bunların hepsinin ortak özelliği şu. Birincisi bu işe çok emek veren insanlar. Hemen hemen bütün hayatlarını adayan insanlar. Çok doğru insanlarla çalışan, çok doğru şarkılar seçen. Ve karşıdaki insana, dinleyicilerine çok fazla duygu aktaran insanlar. Dolayısıyla benim ilham aldığım kişi bir kişi değil, bu özellikleri barındıran hemen hemen bütün sanatçılar. Yabancı ya da Türk olması fark etmiyor. Çok ya, Madonna da benim için çok önemli bir isimdir. Cyndi Lauper da çok önemli bir isimdir. Çok kıymetli sanatçılar var. Ne kadar onlardan bir şey öğrenebilirsem, tabii ki onları da taklit etmemeye de çok çaba harcıyorum. O da çok büyük bir yanılgıdır.
0: Doğru.
1: Mesela Nüket Duru çok sevdiğim şarkıları var. Beni Benimle Bırak benim hemen hemen tüm konserlerimde söylediğim bir şarkıdır. O şarkıyı bayağı bir değiştirerek söylüyorum. Yeter ki ondan etkilenmeyeyim diye. Çünkü söylerken bir bakıyorum onun sesini taklit etmeye çalışıyorum ki ne kadar etsem de onun tırnağı bile olamam tabii ki. Ama onların o güzel yanlarını, o kıymetli yanlarını hem alıp hem kendime örnek alıp hem de onların taklidi olmadan kendi özgün yolumda ilerlemeye çalışıyorum.
0: Güzel. Tebrikler. Hakikaten çok önemli bir noktaya aslında parmak basmış oldunuz. Bazen sektörümüzde bu yanılgı olabiliyor. Şimdi yıllarca dinlediğimiz bir parça var diyelim. Tabii yıllarca dinliyoruz ama sanki okurken de o şekilde okunacakmış gibi yanılgıya düşülebiliyor. Ama aslında önemli olan bu, ayırt edici bir özellik sunmak gerekiyor. O şarkıyı aldınız, tekrar yorumluyorsanız kendinizden de bir şeyler katmanız gerekiyor. Bir farklılık ortaya çıkarmak gerekiyor.
1: Çok zor bir şey tabii ki bu. Her zaman yaptığımı söyleyemeyeceğim ama çaba harcıyorum bunun için. En azından bunu söyleyebilirim.
0: Düşünceniz bir kere çok gayet yerinde, doğru bir düşünce. Evet, bu şekilde zaten eğitim de alıyorsunuz ve bunun bilinciyle bir kere söylemeniz bir kere yeterli. Onu bence yapacaksınız zaten. O ayırt edici özelliği koyacaksınız diye düşünüyorum. Peki yeni nesilde var mı böyle çok takip ettiğiniz yerin? Yani son yıllarda böyle dinlediğiniz şarkılar arasına bakarsak mesela.
1: Ya o konuda biraz zayıfım maalesef. Radyo dinleyicisiyim tabii ki, çok radyo da dinlerim ama karşıma çıkıp da dinlediğimde ve keyif aldığım çok müzik oluyor. Ama süreklilik arz eden çok oldu mu dersek çok tatlı düetler var mesela. Evet. İşte Zeynep Bastık, Oğuzhan Koç çok sevdiğim. Zeynep Bastık'ın birçok şarkısını çok seviyorum. Artık yeni de denebilir sanıyorum. Eski de olsa da hala çok gündemde. Sıla'yı çok severim. Şu anda aklıma gelenler bunlar ama daha çok yani belki hani bir şıklar verseniz evet bunlar diyebilirim ama genellikle eski şarkılar beni birazcık daha mutlu ediyor.
0: Güzel. Tabii kim mutlu etmez ki o şarkılar? Herkes bence mutlu ediyordur. Peki Yani o yılların şarkılarını tabii çok dinliyorsunuz, onu anladım. Peki o yıllara baktığımızda repertuar anlamında da, hani müzik bilgisi anlamında da iyi bir müzik dinleyicisi olduğunuzu söyleyebilir misiniz? Yani o yılları
1: söylerim.
0: Baz alırsak eğer.
1: Çok rahat söylerim. Şunu neden rahatlıkla söylüyorum? Bir şarkıya çalışmaya başladığımızda hiçbir nota bilgim yok, hiçbir nota öğrenmedim, hiçbir müzik nota anlamında eğitimim yok. Yani tabii ki bir şan dersi ve vokal dersi alıyorum ama elime bir nota alıp okumuşluğum yok.
0: Evet.
1: Ama o dönemin her şarkısını müzisyenlerle aynı anda söyleyebilme becerim var. Hem çok dinlediğim için, hem kulağım iyi olduğu için, hem de o sanıyorum işte o bir müzikal bir akıl mı var bilemiyorum, sanıyorum öyle deniyor, o var sanıyorum. O anlamda o dönemin şarkılarının hakkını verdiğimi rahatlıkla söyleyebilirim.
0: Güzel. Bunu bir de şu yüzden sordum aslında bu soruyu, hani iyi bir müzik dinleyicisi misiniz diye sorduğum bu soruya gelince, şarkı yapmaya başladınız, 2 senedir yapıyorsunuz, artık profesyonel anlamda artık bu sektörün içinde varsınız. Bunu yapmak isteyen çok birçok isim var. Her hafta onlarca da üretim oluyor yani.
1: Tabii.
0: Şimdi dijital mecralarda çoğaldığı için üretim sayısı da arttı. Fazlaca üretim de var. Birçok şarkıya biz de yani maruz kalıyoruz, görüyoruz. Her hafta yeni yayınlanan parçalar var. Ve yapmak isteyen de var tabii çok. Bu teknolojiyi ve bu kolaylığı belki görenler de hani ben de yapabilir miyim diye çok düşünüyordur diye düşünüyorum. Onları da düşünerekten bu soruyu aslında şöyle bir evireceğim. Gerçekten bir şarkı yapmak için, solist olmak için, şarkıyı iyi okumak için vesaire vesaire, iyi bir müzik dinleyicisi olmak gerekiyor mu?
1: Bence %100. Yani benim yaptığım şarkı mesela hiçbir şarkıya benzemiyor. Hiçbir şarkıdan esinlenilmiş değil. Ama ben eminim ki bu kadar yıldır dinlediğim şarkılardan mutlaka bir... bir şey vardır, bir şeyler vardır mutlaka. Mutlaka bir şarkılardan bir esinlenmişliğim vardır. Yani iyi bir müzik dinleyicisi olmak bence çok...
0: Yani önce kulağımızı bir doldurmamız
1: tabii
0: gerekiyor
1: ki,
0: değil mi o şey?
1: Tabii ki.
0: Almamız gerekiyor, bir aşina almak gerekiyor bir şekilde.
1: Mutlaka. Tabii bunun şöyle bir tehlikesi de var. Şimdi mesela ikinci şarkıyı yap diyorlar bana. Özellikle müzisyen dostlarım ve işte hocalarım... Şu anda mesela müzik yapmaya çalıştığımda bakıyorum başka bir şarkıdan tınılar söylüyorum. Yani etkide kalıyorum.
0: Evet.
1: Çabalayınca pek olmuyormuş. Onu şu anda fark ettim gibi. Bu gerçekten bir anda geliyormuş. Ama iyi bir müzik dinleyicisi olmak bence kesinlikle şart.
0: Kesinlikle. Peki... Şimdi bu yeni şarkınızda donacaksınız sevgilim. Birazdan dinleyeceğiz, bahsettik ama birazdan tekrar dinleyenlerimizi hatırlatayım. Birazdan şarkıyı çalacağız. Öncesinde şunu da sormak istiyorum. Bu şarkının tabii beste ve söz bana ait demiştiniz az önce. Siz ortaya çıkardınız. Kendinize ait bir single'ınız var. İkinci single'ınız ama ilk kez bir kendinize ait parça yayınlanmış oldu. Daha önce de yazar mıydınız onu merak ediyorum. Önceki mesela bu 2024 öncesinde. Hani böyle arada şarkı böyle yazmaya çalıştığınız veya bir şeyler kraldığınız olmuş muydu?
1: Yazıyla her zaman yakın oldum. Hep bir şeyler yazmak istedim ama hiçbir zaman yazmadım. Yani şiir yazmak, etmek falan filan öyle şeylerim olmadı. Yani nasıl oldu gerçekten çok söyleyemeyeceğim. Hani şarkının hikayesi ya da işte donacaksın sevgilim ilk duyduklarında... biraz absürt bir isim gibi de geliyor aslında insana. Yani donacaksın sevgilim.
0: Evet, evet,
1: bu, hani bu komik şarkılardan mı acaba falan diye. Aslında şunu düşünerek yazdım. Şu son dönemde yaşanan aşk ilişkilerini birazcık dile getirmek istedim. Yani şarkıyı dinlediğiniz zaman donacaksın sevgilimin ne anlama geldiğini anlayacaksınız.
0: Bir
1: çok da anlamlı bence.
0: Dinleyen herkese de farklı bir hisse uyandırabilir bu arada hani şarkı. Şimdi bir hikayesi vardı illaki yani bir şey düşünerek yazmışsınızdır ama belki o dinleyen kişi de farklı da bir algı yapabilir gibi.
1: Belki olabilir. Yani bir tek hikayesi yok bu arada. Çok hikayesi var. Yani son zamanlarda işte yaşanan aşklar, ilişkiler, bununla ilgili yapılan diziler, bununla ilgili ortaya çıkan reels'lar, stand-up'lar aslında hep aynı şeyi anlatıyor. Yani işte hep bir zorlayan bir taraf ve işte nazını çeken, kahrını çeken bir taraf var. Ben genellikle hep insanlara hani uğraşmayın, fazla çabalamayın, hani bir şey olacaksa olur gibi kendimce akıllar veren bir insanımdır. Kendime de öyleyimdir bu arada. Nedense bunu şarkıya dökmek geldi içimden. Çünkü ben bir gün şarkı yaparsam çok romantik, çok duygusal bir şarkı yaparım diye düşünüyordum. Ama sonra dedim ki ya ben neşeli bir şarkı yapmak istiyorum. Yani bir insanlar böyle eğlensinler. Evet. İçlerindeki bir duyguyu dışarı çıkarsınlar. Keyif alsınlar. Dolayısıyla onu dile getirmek isterken bunun üzerinden gittim. Baktım öyle sözler tatlı tatlı akıyor. Müziği de bir şekilde uydurunca.
0: Güzel.
1: Bence ilişkilerin ardından söylenecek çok tatlı bir şarkı oldu.
0: Güzel.
1: Gibi geliyor bana.
0: bir pozitif duygu verme hissi olmuş galiba. Hani bu şarkı yaparken de pozitif bir duygu vereyim.
1: Evet.
0: Karşı tarafa.
1: Evet. Yani pozitifliğe çok önem veririm. Pozitif bir insanımdır. Hı-hı. Hani başıma ne gelirse gelsin. İnsanlara da hep onu tavsiye ederim. Yani yaşamak çok güzel bir şey ve çok kısa. Mümkün olduğunca iyi yanlarını görmemiz lazım. Bir şeyleri iyi düşünüp iyi hale getirmemiz lazım. Birazcık onları şarkıya güzel dökmek istedim. Umarım.
0: Bizim de çok benzer bir yönünüz var. Biz radyo olarak da aslında hep bu bilinçte yayın yaptığımız için hep insanlara pozitif bir mesaj vermek, mutlu
1: kesinlikle
0: etmek.
1: Kesinlikle.
0: Günün, anın ve işte mevsimin her neyse zamanın farkına varıp tadını çıkarmak aslında önemli olan. Hani onu biraz daha öne çıkarmaya çalışıyoruz radyomuzda. Aslında siz de müziğinizde de aslında anlıyorum ki bunu yapmaya çalışıyorsunuz. Ne güzel.
1: Kesinlikle.
0: Umarım çok kişiye ulaşır bu duygularınız ve arka arkaya da gelecek galiba. Şimdi bu şarkıyı yaptınız ama sanıyorum bu yeteneğiniz artık var olduğunu anladınız. Bence çok daha şarkı yazarsınız. Hatta yazmaya başladınız mı bilmiyorum şu an.
1: Çok istiyorum. Umarım olur.
0: Güzel. Harika. Bu arada tabii dinlemeden önce şunu da söyleyeyim. Bu parça Osti Müzik etiketiyle yayınlanmış.
1: Evet sevgili buradan, Hakan Eren ve Pelin. Sağ olsunlar yine yanımdalardı.
0: Buradan sevgiler selamlar. Hakan Eren dinleyicilerimiz biliyordur zaten radyoda dinleyicileri. Hakan Eren uzun yıllardır hatta tam 25 yıl boyunca radyoda da Bir Zamanlar adlı programın hem sunucusu hem de yapımcısıydı. Her pazar akşamı bizlerle beraber 25 sene boyunca. O yüzden dinleyicilerimiz de Hakan Eren'i çok yakından tanır. Sizin de
1: ilk single'da
0: şarkının
1: da,
0: yayınlanmasında
1: bunda da, evet,
0: onun yapım firması rol almış. Osti Müzik buradan onlara da sevgiler selamlar. Şimdi o zaman şarkı dinleyelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, Yonca Samlı işte bahsettiğimiz yeni şarkısı Donacaksın Sevgilim. Şimdi Radyo D104'te kulağınızda. Birazdan buradayız, ayrılmayın.

0: Evet, Yonca Samlı'dan Donacaksın Sevgilim az önce kulağınızdaydı. Şarkıyı Radyo D'de tabii ki ilk kez dinleyenler var. Yorumları tabii bekliyoruz. WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz. Nasıl buldunuz şarkıyı? 0549-204-0104. Çevrenizden tabii çok olumlu tepkiler de gelmiş, az önce bahsetmiştiniz. İlk onu merak ediyoruz aslında. Şarkıyı yaptınız. Yapım aşamasında sanıyorum dinletmemiştiniz galiba. Yaptıktan sonra bütün çevrenizi dinlettiniz galiba.
1: Evet, tabii ki. Ne? Yani ilk bir tabii kardeşim, bir iki arkadaşım tabii ki dinlediler baştan ama şey halini, soft halini dinlediler. Yayınlandığı zaman herkes dinledi.
0: Ha, o mesela bir kardeşiniz, saydığınız isimler zaten aşinaydı biraz yapım sürecinde.
1: Evet.
0: Belki onların tepkisi çok farklı olmamıştır yani bittikten sonra, ama ilk bittikten sonra dinleyen kişilerde nasıl bir his oldu, yüzlerinde nasıl bir ifade olduğunu merak ediyoruz.
1: O çok tatlı bir ifadeydi. Bir kere şok ifadesi vardı. O çok çok sevdim onu. Nasıl ya şeklinde.
0: Vay.
1: İfadeler çok oldu. Ya çok da normal, çünkü hani hiç bir eğitim olmayan, işte iki senedir müzikle bir şekilde ilgilenen, hani sahneye çıkmak tabii ki çok önemli bir şey. Sahnede kalmak çok önemli aslında. Evet. Benim daha yolculuğum çok kısa olduğu için hani kimse böyle bir şey beklemiyordu tabii ki. Bir de şarkı da güzel oldu. Yani ben hakikaten çok keyif aldım şarkıdan. Dinleyenler de çok keyif aldı ve en çok duyduğum şey ağzımıza takılıyor. Hani bırakamıyoruz şarkıyı tekrar etmeyi
0: güzel
1: dediler.
0: Şey bu,
1: bu benim için muhteşem bir şey. Dolayısıyla gençlere çok hitap etti. O benim için çok önemli. Yani birçok arkadaşım içeride çocuk odasında bunu dinliyor. Cümlesini çok duydum.
0: Ne güzel.
1: bir de mutlu eden bir şarkı. Tabii. Yani böyle bazıları atarlı giderli falan diye söylediler. Evet, öyle bir yanı da var. Ama neşeli bir şarkının sevilmesi bana güzel geldi açıkçası.
0: Güzel. Şimdi başka sorular da var dinleyenlerimizden gelen. Onları da bir yönelteyim hemen. Yavaş yavaş da programın sonu yaklaşırken vakti de iyi kullanmaya çalışacağım. Hedefleri neler diye bir soru var. Hani hedefiniz derken sanıyorum şeyi kastediyorlar. Yeni başka projeler mi var? Gelecek mi? Bir albüm hedefim var? Veya sizin açınızdan hedef ne mesela?
1: Çok büyük hedeflerim yok ama çok büyük hedeflerim de var. Yani şöyle, birincisi haddimi bilen bir insanım. İlk müziğe başladığımdan beri öyleyim ve bunu da her zaman dile getirdim. Ne olduğumu ne olmadığımı da biliyorum. Kimseyle işte yarış, aşık atmak ya da çok büyük hedefler gibi, büyük laflar etmek gibi bir durumum hiçbir zaman olmadı. Ama şu var, yapabildiğimin en iyisini yapabilmek istiyorum. Bunun için de çok fazla çaba harcıyorum. Yani ne kadar ders alınacaksa, ne kadar ders çalışılacaksa, ne kadar çok şarkı dinlenecekse, ne kadar çok antrenman yapılacaksa, bunların hepsini yapıyorum. İki senedir şarkı söylüyorum, iki senedir sahneye çıkıyorum ama mesela Türkçe şarkı benim için yetmedi. İngilizce şarkıları çok sevdiğim için, Yunanca müzikleri çok sevdiğim için, mesela İngilizcem birazcık vardı, onu geliştirdim. Sıfırdan Yunanca öğrendim ve şu anda 3 dilde şarkı söylüyorum.
0: Harika.
1: Bu biraz şey verebilir. Ne demek istediğimi anlatabilir.
0: Yani
1: çok fazla, yani
0: yolda değişiyor aslında yani o fikirler. Yeni aklınıza şunu da şöyle yapsaydım diye düşünceler de tabii gelecektir illaki. Bu,
1: evet, yani deniyorum, çabalıyorum. Yapabildiğim kadarını yapacağım ama öyle çok işte şunları yapayım, bunları edeyim, işte bir albüm yapayım, ne bileyim işte listelerde şunu olayım. Tabii ki her şeyin iyisini yapmak istiyorum. Tabii ki çok insan dinlesin, çok insana dokunsun, çok insan çok şey hissetsin. Bunların hepsini istiyorum tabii ki ama bunların hepsini yolda bakmayı istiyorum. Şimdi mesela işte 4 tane Yunanca şarkı söyleyebiliyorum. Bunları daha iyi telaffuzla söylemeye çalışıyorum şimdi. Belki yarın başka bir şey isteyeceğim. Belki yarın 3. şarkıyı yapacağım. Böyle çok büyük net planlarım yok. Ama bu yolculuğu yapabildiğim, becerebildiğim ve tabii ki insanlar sevdiği ölçüde, onlar alkışladığı ve istediği sürece yapabildiğimin en iyisini yapmak.
0: Güzel. Ne güzel bir cevap oldu valla. Tebrik ediyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu yolda bir kez daha tabii başarılar diliyoruz. Peki hiç böyle önümüzdeki zaman zarfında düet yapmak istediğiniz bir isim var mı?
1: Çok.
0: Çok mu var?
1: Çok var.
0: Bir iki tane örnek verin o zaman.
1: Ah, vermeyeyim ya. Yani çok var.
0: Ya belki geçmişten bugüne belki bir o kişiyle bir isteğiniz vardı. Öyle bir isim var mı mesela? Geçmiş yıllara da düşünürsek yani o. Ya bir gün bu isimle bir düet yapsam ne güzel olur ya dediğiniz vardır tabii de.
1: Yani Türklerden söylüyorsunuz tabii, değil mi?
0: Ama fark etmez belki yabancı varsa o da olabilir.
1: Yani ben hayatım boyunca hep Barbara Streisand ve Frank Sinatra aşığı olarak büyüdüm. Zaten Frank Sinatra ile böyle bir şansım yok. bunlar fantezi tabii ki yani çok çok büyük, çok önemli isimler. Vallahi yani o kadar çok isim var ki Türkiye'de beğendiğim. Tabii ki düet yapmak deyince şey gelir insan hakkında hani kadın erkek. Çok güzeldir. Yaşasaydı Harun Kolçak'la çok isterdim tabii ki. Ama onun dışında çok güzel isimler var. Yani mesela Oğuzhan Koç çok beğeniyorum. Çok güzel düetlere imza atıyor. Mesela Boros Toprak çok güzeldir bizim zamanımızdan. Burak Kut mesela muhteşem bir sestir. Kenan Doğulu olağanüstüdür. Emre Aydın öyle. Yani bunlar çok çok güzel şarkıları olan. Fettah Can öyledir mesela. Yani Tarkan'ı söylemiyorum. O çok farklı bir kul var. Ama çok çok iyi seslerimiz var. Çok güzel şarkılar yapan kişiler var. Ne bileyim Grup Gündoğarken mesela muhteşem bir gruptu. Çok beğenirdim. Çok keyifle dinlerdim. Çok önemli insanlar var. Müzik dünyamıza katkı sağlayan. Her biri de çok kıymetli.
0: Ne güzel.
1: Belki, bir gün bir düette çok
0: aynen,
1: isterim
0: belki
1: tabii
0: bu
1: ki.
0: Belki bu saydığınız isimlerle bir müzikal işbirliğinde belli olmaz yan yana gelirsiniz.
1: Hiç şaşırmam. İnşallah diyelim.
0: Bak inşallah. O zaman tabii ki hem müzik hayatınızda hem de sahne hayatınızda bir kez daha başarılar diliyoruz. Sahneler sanıyorum yavaş yavaş biraz daha bu şarkıların hızıyla artacağı benziyor. Var mı öyle bir plan?
1: Ben istiyorum. Tabii ki sahne yapmak, canlı müzik yapmak da artık pek kolay değil. Ama mümkün olduğunca sahnelerde olmak istiyorum. Şahane bir orkestramız var sevgili Hakan Yeşilkaya'nın kurduğu. Onlarla birlikte çok güzel sahneler yaptık. Bundan sonra da inşallah devam eder.
0: İnşallah.
1: Umut ediyorum.
0: Harika. Bu arada son bir mesaj okuyayım dinleyicilerimizden. Evren yazmış. Hem şarkı hem klip çok keyifli. İzlemiş klibi bu arada biz bahsederken. Gerçekten çok güzel demiş. Yüreğine sağlık. Yonca yazmış. Ben de mesaj iletmiş oldum.
1: Çok teşekkür
0: beğenmişler.
1: Ederim.
0: Güzel yorumlarda güzel gelmeye başladı böyle. Evet programımızda burada son buluyor. Sizi bugün burada gördük, ağırladık. Çok memnun olduk.
1: Ben de
0: tabii her zaman bekleriz. Yeni şarkılarla da bekleriz.
1: Ben de öyle. Umarım yeni şarkılarla da gelirim. Çok teşekkür ediyorum siz de beni ağırladığınız için. Hem size hem Kanal D'ye hem de bu buluşmayı benim için organize etmek için çaba harcayan sevgili Funda. Funda Alkan Piyara'da çok teşekkür ediyorum. Dinleyen herkese de çok sevgiler. Umarım güzel hisler hissettirir size.
0: Çok teşekkürler. O zaman görüşmek üzere. Şimdi tabii kısa bir reklam aramız olacak. Sonra müzik kaldığı yerden devam edecek. Yonca Samlı konuğumuzdu. Güzel bir sohbet gerçekleştirdik ve bir yandan da arkadaşlarımız YouTube hesabımız için burada çekimdeydiler. Önümüzdeki günlerde de Radyo D YouTube hesabında da bu programımızı hem dinleyip hem de izleyebileceksiniz. Yonca Hanım siz de bir kez daha izlersiniz kendinizi.
1: Mutlaka bir keyifle izleyeceğim. Çok teşekkür
0: ederim. İlk kez mi bir radyo programına konuk olmuş oldunuz?
1: Bugün ilk kez bir radyo kanalına programa konuk olmuş durumdayım. Ve benim için çok çok kıymetli.
0: Harika. Biz ilklerin böyle adresiyiz her zaman radyoda olarak. O yüzden mutlu olduk. İlk programımız burada. Umarım devamı da böyle çok çok olur.
1: Evet yani. Çıta da biraz yüksek oldu ama bakalım.
0: Çok teşekkürler. Evet görüşmek üzere Yonca.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Burası radyoda. Sakın bir yere ayrılmayın.
2: Via Karavan Stüdyo D'yi sundu. Via Karavan. Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.376 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.09. Euro 56.14'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 7.166, çeyrek altın 12.152 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. İrfan Aslanhan.
4: Hoş geldiniz, hoş geldiniz.
5: Ya programda biliyorsunuz her şey var.
6: Arada makara var, ya. Ağlama var, gülme var.
5: vücudunuzun en sıcak saatleri hem de canlı yayının en sıcak saatleri drive time efendim.
6: Seni Cimer'e şikayet edeceğim.
5: Niye kız?
6: Çok eğlendiriyor, çok eğlendiriyor diye.
5: Sus kız Allah seni.
7: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de.
8: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Şoto
11: Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
12: Sıradaki şarkı bu yaz unutulmaz olacak diyenlere gelsin.
7: Radyo D.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Sefaköy Beylikdüzü, Bahçeşehir Mahmutbey, Sultan Gazi Aslağı güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Maltepe Ataşehir Sancaktepe Ümraniye hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya katılımında etkili aksi yönde akıcı devam ederken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Radyo D'de birazdan Salih Bademci, Yürü Ya Kulum.

0: çalışarken daha dün...
1: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
2: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
3: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlartatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.

0: Reklam.
1: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
2: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
3: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Pilot garaj, şoför
5: ekspertiz. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Auto Expertise.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak acarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.438 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.09, euro 56.14'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 7.137, çeyrek altını 12.103 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, dünyası. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk.

0: Sıradaki şarkı aşktan yananlara, güneşten yananlara, tatil için yanıp tutuşanlara gelsin. Güneşe doğru sürenlere, valizini hazırlayanlara ve tabii ki tüm yaz severlere gelsin. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.
1: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken.

0: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Dezenformasyona mücadele merkezi, bilgi kirliliği ve dijital manipülasyona karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 81 ilde açık hava kampanyası başlattı. Kampanyada paylaşım yapmadan önce bilginin kaynağını doğrula, gösterilen algıya değil somut hakikate odaklan, yarın ve eksik bilginin yanlış algı ürettiğini unutma başlıkları öne çıkıyor. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girmeye hazırlanan yerli ve milli genel maksat helikopteri Gökbey için görev alan ilk uçuş ekibinin eğitimlerini tamamladığını bildirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FES sistemi işlem tutar limitlerinin artırılmasına ilişkin yaptığı basın duyurusunda limitlerin yarından itibaren 300 bin liraya yükseltileceğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ticari gerilimin yükseldiği Kanada ile sınırda yer alan Ontario Gölü'nün ismini Amerika Gölü olarak değiştirmeyi ciddi şekilde değerlendirdiklerini belirtti.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul açık güneşli, sıcaklık 31 derece, Ankara açık güneşli 33, İzmir ve Antalya güneşli 38, Trabzon sağanak yağışlı 28 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 39 derece olarak ölçülüyor.
2: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence, MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi Radyo Spor.

0: yaşarken daha dün
1: evet,
0: an...
1: Şimdi okullu olduk diyordu hani.
2: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
3: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
1: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Türksel çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Türksellilerin yanında Türksel çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türksellinin gücü, Türksel çözüm gücü.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi başlıyor.

0: Hasan Aslanhan.
1: Dün biliyorsunuz İstanbul'dan yayınımızı gerçekleştirdik. Ve bugün geldim Bodrum'dan yapacağım yayını. Herkes hoş geldi efendim. Seyyar stüdyoma hoş geldiniz. Sabah saat kaçtı Cemil abi, teknik müdürümüz? 6 falan olması lazım. Şimdi ben de burada 1, 2, 3 bilgisayar var. Ondan sonra 1, 2, 3, 4 klavye, mikseri var, bilmem ne, 6, 7 kulaklık bilmem. Sabah sanki içime doğmuş gibi dedim ki ben şöyle bir şu internetimi falan her şeyi bir açayım. Yahu hiç dokunmadık, bakın stajyerimiz var, buraları toparladık. Bir tane bilgisayarımız çalışmıyor efendim. Evet. Sabahın altısında sevgili Cemil Direk, öyle bir direk ki tam direk yani. Sabahın altısında uyandırdım adamı ya. Neyse, bazı müdahaleler ettik. Yani şu an yayın yapacak kadar bilgisayarım var. İki tane yetmez mi arkadaşlar? Ha? Bugün zaten konuyu da ona göre yaptık efendim. Hiç zorlanmam. Sizin var mı hiç zorlanmam İrfan? Her yerde çatır çatır yaparım dediğiniz. Herkes hoş geldi.

0: Burası Türkiye'nin en deli dolu radyosu. Deliyiz, ne yapacağımız belli olmaz. 0549-204-0104 hoş geldiniz. Ya stajyerimiz buradaydı biliyorsunuz. Bir tane Haşim'imizi mezun ettim, İstanbul Merkez Stüdyo'ya yolladım. Ya çünkü artık daralmıştım yani. Çamuran diyemiyor, Kamuran diyordu, öldürdü beni yani. Gerçekten de. Ali Uysal hemen yazmış, yaşım oldu 49-50. Ya. Efendim mesajlarınızı 0549-204-0104'e yolluyorsunuz. Hemen ben bir reklam harcıyorum efendim. Hiç zorlanmam, görüyorsunuz değil mi? Takır takır reklama da giderim. Kim diyordu ya, Seda abla mı diyordu? Kanalda ya da sabahları çatır çatır doğururum diyordu o. Evet. Siz hiç zorlanmam dediğiniz şeyi bana hemen bir yazın, ben geliyorum efendim. Reklamlar, reklamlardan sonra buradayız.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi. Bu makineye ulaşmak için WhatsApp 0549-204-0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl. Radyo.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Yayalar yol kenarında yürürken araç trafiğine dikkat etmelidir. Özellikle gece saatlerinde görünür olmak büyük önem taşır. Açık renkli kıyafetler veya reflektif malzemeler kullanmak güvenliği artırır. Bu uygulama kazaların önlenmesine yardımcı olur.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Reklam.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
6: Garanti BBVA.
7: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
8: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
7: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
9: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor. Makineye sizden düşenler.
1: İrfan gelmiş, hoş gelmiş. İki gözümüzün çiçeği gelmiş.
2: Dünyanın en mutlu insanı benim. Çünkü radyoda dinliyorum. İrfan Aslanhan'ı dinliyorum. Cano.
3: Cano.
4: Senin adın Cano.
5: Radyodaki bütün delilere sesleniyorum. Sesinle tanıyan var seni. Lütfen seni takip etsinler. Konuşurken kekeme olurlar. Bu özgüveni nereden aldın? Kaç paraya aldın? 10 yıl kredi mi çektin kardeşim?

0: Radyo makinesi. Radyo makinesi. Sıradaki şarkı balkon keyfini çok sevenlere gelsin.
1: Radyo de hayatın içinde.

0: Efendim, hayat boş ama radyo hoş dediğimiz bu program Radyo Makinesi başladı. Herkese hoş geldin diyoruz. Velediniz dadanız Radyo Makinesi'nde, Seyyar Stüdyosu'nda. Bir tane müzisyen arkadaşım var benim, Tanju Bahçeci. Bu bütün o işte yani şimdiki son şarkıların bütün klavye notalarını o yazdı. Hatta Rain Man'in Renklensin şarkısı var. Ona bir roman versiyon yapmış. Dün yolladı. Reklam aralarında onunla oynuyorum resmen. Şimdi 3-4 Eylül'de çıkacak, sizinle paylaşacağım, çalacağım ben de onu. Benim bir tane bilgisayarın ekran gidince vallahi 9-8'lik oynuyorum burada yani. Sormayın. Hayat boş, radyo hoş. Efendim sizler de hoş geldiniz oynamaya. Eğer ki varsa kafasını oynatanlar da buyursunlar gelsinler. Madem siz yukarıyı oynatmışsınız, geliyorsunuz radyo dedi, bir de alt tarafı da oynatıyoruz efendim. Oh. Konumuz nedir? Hiç zorlanmam. Ben her koşulda vallahi kalçayı, göbeği, kafayı oynatırım efendim. Hiç zorlanmam biliyorsunuz. Konumuzu da bilerek seçtik. Bakalım şu Tanju'nun şarkı çıksın da birlikte oynatacağız karşılıklı böyle. Bir de roman furyası başladı. Tanju'ya onu söyledim. Bütün şarkıcılar biliyorsunuz. Tan Murat şey Kobra Murat'la bir roman versiyon yaptı. Herkes roman versiyon yapıyor. En güzeli vallahi billahi. Memleketin enerjisi kaçacağına değil mi? Bizim memleketimizin en eğlenceli simaları, romanlarımız, müziği. Yarıyor bizi efendim. Ne oluyor şimdi bakalım? Perşembe günü yurdumuza Rusya'dan serin ve yağışlı hava dalgası geliyormuş efendim. Evet, evet, evet. Sıcaklıklar yaklaşık 5-6 derece düşecekmiş. Biz de 3-4 gündür yoktuk burada galiba. Makine sıcaktan hararet yaptı herhalde. O yüzden çalışmıyor. Bayağı sıcaktı ama. Evet, hafta sonu İstanbul inanılır gibi değil. Yani ben Bodrum'un sıcağını da biliyorum. Dün anlattım ya. Yani İstanbul'da o betonlardan dolayı leş bir sıcak ve nem var efendim orada. Yani düğüne gideceğim, gidemedim. Ütülüyorum, üstümde şey oluyor, kırışıyor yani. Saç yapıyorum, bozuluyor. Giydim ne güzel böyle bir entarimi giydim. Düğüne gidemiyorum, her tarafım leş gibi oldu. Makyajım aktı falan ya. Olacak şey mi yani? Ya ne güzel video geldi. Bir bakayım şöyle, bir kızıyla baba trafikte oynuyor efendim. Bizim
1: kara kaş gözleri yenmez. Bu güzellik sende de kalmaz.
0: Yanında bebişi var kızı. Yalnız dikkatimi çekti. Babasının yanında bağdaş kurmuş yan koltukta, öyle oturuyor kız. Tabii ayakkabıları çıkarmış. Şu rahatlığa bak ya. Ne güzelmiş.
1: İsmail olur. Annene bak gör halini.
0: Annene bak gör halimi deyince de kıza bakıyor tabii o orada.
1: Güzelim beni yakma. Seni sever.
0: Abi ne kadar içli söylemişsin. Derdin nedir Allah'ını seversen?
1: Kalbi de yıkma. Çıkma. Öldürücü gözle bak.
0: Öpüyorum sizi ya. Şarkılarımıza böyle eşlik edin sevgili dinleyenler. Bağıra bağıra söyleyin. Bakın konumuz hiç zorlanmam. Siz hiç zorlanmazsınız trafikte biliyorum. Vallahi mesela bu şarkıda bakalım kimler video atacak, bir göreceğim. Kendime yeni bir ben lazım efendim. Sertab Erener söylüyor. Radyo D sahnesinde.

0: Radyo makinesi.
1: Efendim, şimdi mesajlarınıza bakıyorum. Hiç zorlanmam dedikleriniz nelermiş? Bakayım.
2: Kalmışım azıcık, rıhtmam lazım. Hep içime.
1: Ya İlaydacığım, abi sürekli evde yaz boyunca tek başımaydım. Ev tutsam hiç zorlanmam demiş. Yalnızlık güzeldir ya. Niye yalnızsın yaz boyu İlaydacığım? Buyursunlar, şuradan başlayayım şöyle.
3: İrfancığım merhabalar, Yalova'dan Nezahat, nasılsın?
1: Teşekkürler.
3: Neredesin, Allah cezanı vermedi.
1: İrfan. Kadın bana diyor ki neredesin, Allah'ın cezası. Neredesin?
3: İrfan.
1: Mesaj atmada dinleyicilerimiz hiç zorlanmıyorlar sevgili dinleyenler. Şarkının neyi var altta böyle bana, değil mi? Mono geldi. Yusuf'um bir baksana onu canım.

0: İrfan'cığım baktım iş yerini toparlayamıyorum, güzelleştiremiyorum. Ben de terk etmekte hiç zorlanmam demiş. Güzel, hemen bakayım şöyle bir. Ahmet Bey merhabalar, hoş geldiniz.
1: Canım. Neredesin be beter surat?
0: Neredesin be beter surat? Abi sallama o karı bu gece ya. Şu an çalışıyorum, evde olsam çalışmasam hiç zorlanmam. Hani fiziksel olarak diyor efendim. Neredesin be beter surat? Neydi Özlem bana ne diyordu ya? Fenalık. Ne yapıyorsun? Fenalık. Şu Nazan Hanım'ı bir arasak mı acaba? Hazır mı Türkiye buna arkadaşlar? Şu.
2: İrfancığım merhabalar. Yalova'dan Nezahat. Nasılsın?
0: İyiyim. İyiyim canım benim. Vallahi yayıldım. Yayın yapıyorum burada Yalova kaymakamı gibi. Rahat rahatım burada.
2: Neredesin? Allah cezanı vermesin.
0: Allah senin de cezanı vermesin kız. Allah. Ne yapalım işte mitralyözüm yatıyorum burada. Ne yapayım Allah'ını seversen.
2: İrfan.
0: Kız bağırma yırttın ağzını Allah'ını seversen ya.
2: İrfan ne haber, nasılsın? Nasıl gidiyor yayın?
0: İyiyim canım.
2: Vallahi sesinden de anlaşılacağı gibi, affedersin. Yani 3.4 nokta gibi gidiyor benim hayatımda. Şu iki gündür.
0: Niye kız?
2: Pazartesi dedemi defnettik. Hastaydı işte.
0: Başım sağ olsun.
2: Beklediğimiz bölümdü. Fakat gidişimiz, defin sürecimiz, gidişimiz, gelişimiz mükemmel olaylıydı. Ondan sonra bir AVM'nin güvenliğiyle tartıştık, karakolluk oldu. Bugün her şey üst üste geliyor. En son sana bir video atacağım şimdi WhatsApp'tan.
0: Tamam.
2: Yalıkavak Marina'yı da bilirsin. Yalıkavak Marina'ya girişler tek yöndür, iki şerit tek yöndür.
0: Evet.
2: Trafiği rahatlatmak adına. Abim dümdüz bana doğru geliyor. İzin vermiyorsun, haklısın. Ama abi yani gerçekten yani beyni bir kenara mı bırakıp sokağa çıkıyor bu insanlar ya? Yani üslup nerede, yaptıkları hareket nerede, yanlışını kabul eden kimse yok.
0: O kadar doğru söylüyorsun.
2: Bugünlerde iyi değilim abi ben.
0: Vallahi billahi doğru söylüyorsun. Geçmiş olsun, bir bakacağım mı? Kezban bize roman havası lazım. Bakayım şöyle bir. Oh, karşıdan geliyor oradan. Bakayım. Ne bu, dörtlülerini yakmış, normal yolun ortasında mı durmuş?

0: gergin, artık böyle bir boş vermişlik var. Ne kural tanırlar. Bir yere park edersin, önüne park eder, arkana park eder, soluna park eder, sağına park eder. Seni de uçmanı bekler kanatlanıp hemen. Evet. O yüzden gerçekten hepimizin bir roman havasına ihtiyacımız var. Burası Radyo D. Sizlere sorduk efendim. Hangi konularda zorlanmam mı? Hiç zorlanmam dersiniz. Kezbancığım çok geçmiş olsun. Vallahi başında sağ olsun canım benim.
1: Yok be İrfan, ne dörtlüsün yani. Herif ben yol vermedikten sonra geri gitmek zorunda kaldım. Dedim burası tek yöneli hareketi falan yapıyorum böyle. Ondan sonra izin vermem dedim, geçemezsin. Bravo. Her neyse geri gelince millet de yanlış anlamaz diye dörtlüsünü yakıyor. Yoksa yolun ortasında falan yok yani. Hani gayet de akışın tam tersinde geliyor beyefendi.
0: Kafasına göre oradan da geçerim diyor, buradan da geçerim diyor. İyi yapmışsın Kezban, vallahi tam bir değilisin. İçinden geçmişim mevzunun. Helal olsun kız. Ve Kezban'a alkışlarla reklama gidiyoruz efendim. Hiç zorlanmam dediğiniz şey nedir? Çok güzel insan terbiye ederim diyor musunuz efendim? Bana 0549-204-0104'e yollayın. Reklamlardan sonra Bodrum'da buluşacağız efendim. Hiç zorlanmam, hiç.

0: Edip İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
4: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
5: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Volvo'lulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
9: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
10: Kamu spotu.
11: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
1: Radyo D.
0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
12: İçtenlikle çalışıyoruz.
13: Samimiyetle.
12: Harekete geçer.
13: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi.

Burası Radyo D, benim Van Aslanan. Bodrum'dan canlı yayınımıza devam ediyoruz efendim. 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Ve konumuz hiç zorlanmam. Sağ olsun, isim vermeyeyim Instagram'dan. Ebru Polat efendim, hiç zorlanmam demiş. Bana mesaj atmakta hiç zorlanmaz kendisi. Selam olsun. Efendim Instagram'a da İrfan Boşluk Aslanan hatırlatalım. Oradan da değerli dostlarımıza selam olsun. Şimdi az önce bir kızcağız dedi ya, zaten tek başıma yaz boyu evdeydim. Ayrı eve çıksam hiç zorlanmam mı diye. Bakın şimdi okullar açılacak, millet işte ev kiralıyor, ondan sonra değil mi, öğrenciler belki bazı yurtlara yerleşemeyecekler, aileler mecburen ev tutacaklar. Şimdi şuna gerçekten ayar olmuş durumdayım. Bir odayı böyle veyahut da yani gerçekten de hani bağlasan durmaz yani orada. Çünkü kiraya veriyorlar ya insanlar, bunu dadalamamız lazım. Evet. İnsanlar evlatlarını ya kiralık ev tutacaklar, bir barınma sorunu, bu kiralar böyle 20-30 binden aşağı kira yok. Bir tane odaya 20 bin lira istiyor, yatağa koymuş, köşeye de duşakabin yapmış, yataktan duşakabine direkt geçiyorsun ya. Nerede? Ankara Çankaya'da efendim. 16.500 yazmış buna, İstanbul'da olsa 30 bin isterler buna. Gerçekten İstanbul'da 30 bin. Şimdi tam okullar açıkken bu konuyu dadalamamız lazım efendim. Ne olur. Şimdi duşakabini yapmış. Nerede tuvalet? Duşakabine mi yapıyorlar yani? Hani? Vallahi. Ha, duşakabinin yanına yatak atmış. Oda diye kiralıyor. Yani. Yazıklar olsun. Vallahi billahi. Niye yani, öğrenciler hiç zorlanmasın diye mi bunu yapıyorlar? Uyandığı gibi duşa girsin, tuvaletini de oraya yapsın. Ne olacak bu mevzu ya? Yok eve, vallahi kömürlüğünü değerlendi. Kömürlüğü temizlemiş adam 1+1 diye satıyor yani. Ne yapacağız bu konuyu biz? Gerçekten çok içler acısı yani, evlatlarımız bu evleri mi reva görüyorlar çocuklarımızla? Yani buraya bir de depozito falan mı isteniyor? Şartlar şurtlar mı var? Buraya bir imza, sözleşme yapılabilir mi? Bir oda. Neyden bozulduğu belli değil odanın yani. İnsanlara reva görüp utanmadan bu odaya bir de para mı istiyorlar ya? İhtiyacı olan bir öğrenciye böyle verilecek, hani ne bileyim, birkaç ay idare et denilecek bir yer aslında. Üstüne utanmadan bir de para istiyoruz yani. Bak son zamanlarda en sinir olduğum şeylerden birisi bu. Sosyal medyada sürekli görüyorum. Ne düşünüyorsunuz? Bir güzel bir dadalar mısınız bu konuyu bir? Ne olur. Yani. Yani bunu nasıl akıl ettik biz? Yani yurt dışında var böyle. Sadece o bina böyle tek oda, otel mantığında yapılmış. Hani öyle konseptler var. Japonya'da çok var yani, bir tek sadece kafanı sokuyorsun oraya ya. Biz öğrenciye bunu reva göremeyiz ki ama ya. (Gülüyor)

Efendim Aydın Bey diyor ki tuvalet manzaralı oda. Öyle mi pazarlıyorlar? Tuvalete komşu ev diye. Yani. Canım Aydın abicim, Instagram'dan Aydın. Vallahi yani banyoyu odaya çeviriyor insanlar. Böyle bir şey nerede görülmüş?

0: Bu rezilliğe nasıl son vereceğiz bilmiyorum.
1: Ne çok sevmiştim seni, ne çok...
0: İrfan'cığım, bu odaları ilana koyanlara da para cezası kesilsin. İnsan onuruna aykırı bunlar diyor.
1: Lan, seslensem duyar mısın?
0: Evet, vallahi billahi ya.
1: Lan, seslensem duyar.
0: Sanki çoluğumuz çocuğumuz cezaevi koğuşu kiralıyor gibi.
1: Lan, seslensem duyar mısın?
0: Merdiven altındaki yerlerini insanlar odaya dönüştürüp kiralamaya başladı ya. Yani.

0: Etem diyor ki bizim sesler yalan oldu herhalde. Yok, yayınlayacağım onu ya. Sen yenisini atarsın, hiç zorlanmazsın böyle şeylere ya. Vallahi. Efendim, ünlü filozof Ahmet Bey hemen buyursunlar. Evet.
1: Efendim, otele gitmiştim, orada da banyonun komple duvarı yoktu. Camlıydı böyle ya. Bir de lüks, pahalı bir şey ya. Helal çocuklara be.
0: Millet o odaya gitmek için üstüne para veriyor Rahmetciğim yani. Oradaki konu başka. O bayağı konulu bir oda yani. Oradaki konu farklı. Yani bazı otellerde biliyorsun konusuz oda, konulu oda var. Yani o konuyu bile bile oraya gidiyorsun. Sen o kadar para ödüyorsun, konuyu da biliyorsun yani orada. Lütfen klozete karşı ağzı açık uyumayın diyebilirler abi diyor. Ben bu emlakçılardan her şeyi beklerim. Para için her şeyi yaparlar diyor efendim. Doğru.

İrfan abi, o ev benim ihtiyacımı karşılar diyor dinleyicimiz. Ya buranın hakkı günlük 1000 TL. Yani hani apart mantığı olsun hadi böyle ya. Tuvalete de komşuya gidiyormuşsunuz efendim. O dinleyicimiz öyle söylüyor da. Gerçi tuvalet yok. Duşa kabin koymuş da tuvalet yok. Tuvalete komşuya gidiyorsun herhalde. Evet. Yatağın yanına yapıyorsun. Bir şey yemek istediğin zaman yatağın üstünde yiyorsun. Duşa kabini aynı zamanda oturma odası olabiliyor. Belki misafir gelince duşa kabine oturtuyorsun onu. Yani buna bir düzenleme getirilmesi lazım. Herkes böyle her yerini odaya çevirmemeli abi yani. Bu rezillik. Hiç mi bu öğrenci kardeşlerimizin bir hayatı olmayacak? Belki evine birini, arkadaşını davet edecek falan. Utancından insan o eve giremez ya. Vallahi billahi. Ya duşakabinin yanında yatak mı olur Allah'ını seversen? Yuh harbiden ya.

0: de bunalınca falan güzel. Hani bunu aldın hemen suya gir çık yani. Var. Neredeydi Ahmet, sen bilirsin. Hong Kong'da var değil mi? Tabut odalar ya, tabut. Yani tuvalet, banyo yok. Sadece kafanı sokuyorsun böyle, dikine yatıyorsun orada yani. Tabutta yatar gibi. Buna bir son verelim artık bu rezilliğe.
1: Ha bir de bu şartlarda yaşayacak öğrenciden akademik başarı bekliyoruz. Yani bilmiyorum, bu evleri kiraya verip, yani ev de denmez de, hani kendi çocukları yani böyle bir yerde kalsın, yaşasın isterler miydi?
0: İstemezler, onlar zaten para gelsin yeter yani onlara.
1: Dönüyorum, o çocuğun ailesi de üzülür. Çocuğum nerede kalıyor, nasıl bir yerde diye. Ya o çocuktan zaten akademik başarı bilmiyorum ya.
0: Kesinlikle yok. Hayır, hiçbir şey beklenemez. Yani yazık. Yazık. Barınma sorunu büyük kriz efendim memlekette. Gerçekten.

0: Üniversitede çocuk okutmak çok zor, çok demiş Mehtap Hanım.
1: Geletir ya bandırmadız. Geletir ya bandırmadız.
0: Ben konuya arada dönüyorum. Bir dadalıyoruz, bir konunuza dönüyoruz efendim. Tamam mı? Artık dinleyici de alıştı. Bak saat başı reklamı unutma İrfan diyor.
1: Oh.
0: Efendim bu duşakabinden bozma, odayı dadaladıktan sonra... Ya o zaman hepimizin değil mi bir odası var, köşeyi böyle bir duşakabin yapalım, yanına yatağı koyalım, kiraya verelim, olacak iş mi yani?
1: Kurbanı keseyim sana. Number, number.
0: Bu odaları görünce benim 9-8'lik oynayasım geliyor efendim. Valla o ne geniş geniş, ne oynanır odada. Efendim evet, İstanbul Merkez Stüdyomuza bırakıyoruz. Saat başı haberlerimiz var. Oynat bizi İrfancığım diyor. Oynattık kafayı be. Sonra bakacağım. Hiç zorlanmam dediklerinizi bana 0549-204-0104'e yollayın. Biz vatandaş olarak böyle katakullilerde, duşakabini odaya çevirmede hiç zorlanmıyoruz ya. Vallahi. Haberler sonra geliyorum.
2: Bu yaz mutluluğun ritmi seninle.
3: Seninle.
4: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
5: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Dezenformasyona Mücadele Merkezi, bilgi kirliliği ve dijital manipülasyona karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 81 ilde açık hava kampanyası başlattı. Kampanyada paylaşım yapmadan önce bilginin kaynağını doğrula, gösterilen algıya değil somut hakikate odaklan, yarım ve eksik bilginin yanlış algı ürettiğini unutma başlıkları öne çıkıyor. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girmeye hazırlanan yerli ve milli genel maksat helikopteri Gökbey için görev alan ilk uçuş ekibinin eğitimlerini tamamladığını bildirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, FES sistemi işlem tutar limitlerinin artırılmasına ilişkin yaptığı basın duyurusunda limitlerin yarından itibaren 300 bin liraya yükseltileceğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ticari gerilimin yükseldiği Kanada ile sınırda yer alan Ontario Gölü'nün ismini Amerika Gölü olarak değiştirmeyi ciddi şekilde değerlendirdiklerini belirtti.
6: Radyo D Hava Durumu.
5: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul açık güneşli, sıcaklık 31 derece. Ankara açık güneşli 33, İzmir ve Antalya güneşli 38, Trabzon sağanak yağışlı 28 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 39 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
4: Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor.
7: Bu gidişat sorun olacak.
4: 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
8: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
9: Evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
10: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
11: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
12: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
13: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
14: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
13: Tatil Budur hissi.
14: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
15: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
16: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
17: Reklam.
18: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

Radyo D'de ikinci saatimize geldik sevgili dinleyenler. Bodrum'dan canlı yayınımız devam ediyor. Kim o sevinenler, delirenler, özleyenler? Yine size bir güzellik yapmaya geldim ya. Evet. Biliyorsunuz az önce tanıtımlarda da gördünüz. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Ya Afyon'un çevresinden de, çevre illerden de müsait olanlar varsa bana yazsınlar. Size iki çiftimize kombine bilet vereceğim efendim. İstediğiniz konsere girin çıkın efendim. Motive'nin konserine girin, oradan Selçuk Balcı'ya çıkın. 2-6 Eylül'de müsait olanlar bana bir ulaşsınlar. Size kombine bilet vereceğim efendim. Tamam mı? Kimler yok ki? Murat Boz, Ece Seçkin, Kamuran Akkor, Emre Altu, Derya Bedavacı, Pentagram, Ceza, Selin, Melisa, Sefo, Demet Akalın. Daha ne istiyorsunuz? Benden istiyorsunuz, kombine bileti alıyorsunuz yani. Tamam mı? Sizi telefonla yayına bağlayacağım. İsterseniz kısa bir yarışma yapabilirim. Sadece ben istiyorum diyenler bir bana bir ulaşsınlar efendim.

0: Abimiz günün konusuyla alakalı matkap fotoğrafı göndermiş. Hiç zorlanmam diyor. Ben ne sana taparım ne seni. İrfancığım ben de konuşacak bir konu bulmakta hiç zorlanmam diyor. Sen ne beni. O yüzden radyo D'desiniz işte. Evet. İşime bakarım. Şimdi gelelim Ethem'in acayip acayip mesajlarına. Nerede hangisini açayım acaba? Bakayım şöyle.
1: Sevmek istersen dadayı, aç kalbini, gör o adamı. Abi hoş geldin. Deyimlerle geliyorum sana. Hayır diyemeyeceksin bana abi. Benim olacaksın.
0: Ver bir tane daha ver. Hiç zorlanmıyor bu ses atmakta ver.
1: Abi zorlanmadan yaptım. Yer, mekan, saat, gün, ay, yıl hiç fark etmez. Hazır mısın söylüyorum. Hiç zorlanmadan yaparım. Yemek yemek abi yani. Onu yerim her şeyi.
0: Hiç zorlanmadan yerim diyor efendim. Ufuk Bey diyor ki duşakabin dibinde yatak yapan gözü dönmüş para gözleri için bu tip yapılar kabahatler kanununa onları diyor yapanları sokacaklar diyor. Orada bir ay yatma cezası kesecekler bence en mantıklısı bu İrfan'ım. Bakalım nasıl oluyormuş bir kendileri deneme süreci yaşasınlar. Güzel yöntem. Vallahi ceza olarak onları orada yatıracaksın. Bir abimiz de bu ve benzeri ilanları kiralayanlara da satanlara da onlara para verenlere de demiş nokta koymuş efendim. Gerçekten delirdiler yani bu konuda hani biz bu konuyu günlerce dadalayalım gündemden düşürmeyelim delirdiler yani 3 metrekareye oda yapıp kiralamak nedir Allah'ın seversen. İğrenç iğrenç görüntüler ya. Mutfağı adam 1-0 diye kiraya veriyormuş efendim.

0: Efendim hoş geldiniz, merhabalar.
1: Buyur.
0: İlhan'ım
1: selam. Oğuzhan.
0: Selam canım abim.
1: Ya ben Afyon'un biraz çevresindeyim ama 300-400 kilometre kadar dış çevresindeyim. İstanbul'dayım. Bana da bir bilet, kombine bilet ayarlasan nasıl olur?
0: Olur.
1: Olur mu yani?
0: Hemen yarışmaya alalım seni. Ama gideceksin İstanbul'dan Afyon'a. Vallahi ekibimiz orada kontrol ettiririm geldi mi gelmedi mi diye. Yarışmaya giriyorsan söyle hemen bana. Selamlar efendim, merhabalar.
2: İyi yayınlar. Ben de şişenin kapağını açmaktan hiç zorlanmam.
0: Vallahi İrfan diyor, enerjimi sömüren insanları hayatımdan çıkarmakta hiç zorlanmam. Mutsuz olduğum yeri terk etmekte hiç zorlanmam demiş. Normalde çok eringenimdir. Her şeyde zorlanırım, her şeyde, ama söz konusu Tahir olunca ne isterse istesin ama tabii ki istisnalar kaideyi bozmaz, hiç zorlanmam diyor. Kim bunu yazan, Zühre mi acaba? Kim bu?

0: Müşterilere 5 dakikada cevap vermekte hiç zorlanmam diyor. Bir beyin fırtınası yaparım diyor. Yalanın kurumsal firmasından geliyoruz İrfan abi biz demiş bak. Ha, o demek ki çağrı merkezlerindeki yalancı sensin yani. Evet, günün konusu hiç zorlanmam gördüğünüz üzere. Diyor ki adamlar mezarlığa sıfır ev yapmışlar gördün mü? Görmez olur muyum ya onu? Mezarlıkla yan yana yani çok acayip bir şey değil mi arkadaşlar? Yani ölüyü bari rahat bırakın orada. Orada gece değişik değişik sesler çıkacak. Yok mezarlıktan çıkmayacak, oturanlardan çıkacak o sesler yani. Garibim ölüler orada bir sağa dönecekler bir sola. Lan dirilsek mi acaba diyecekler. Yani vallahi neredeydi onu atsanıza bana, nereye mezarlığa sıfır bina diktiler. Ankara'da mıydı o? Ya bizim insanımız yani çıkardığı o seslerle falan ölüyü diriltirler yemin ediyorum. Evet Merve Hanım bilet istiyorum trip atmakta hiç zorlanmam diyor efendim. Merve Hanım bana bir trip atın bileti siz kazanın. Evet yarışmanız sizin o. Hanımdan güzel bir trip bekliyoruz bileti ona veriyoruz efendim. Afyon Motofest'te Merve Hanım sağlam bir trip atarsa bir tane çift kişilik biletim onun. Ama sağlam böyle yani ben bile böyle dumura uğrayayım burada ya. Uzun zamanda trip yemiyorum. Yani Anelya bizim bebek Anelya doğalı gerçekten trip yemiyorum. Allah'ım nasip de etmesin bu ara güzel gidiyoruz. Sağlam bir trip canım çekti be Merve be. Vallahi.
1: Ben hiç futbol oynamaktan zorlanmam. İyi yayınlar, iyi seyir zevkleri. Bu arada bizim evin yanında da cami var.
0: Bizim evin yanında da cami vardı. Ya. Canım benim. İrfan yayınına iyi bayramlar diye dalsam ne yapabilirsin ki diyor. Ne yapabilirim? Sana şeker uzatabilirim yani. Ne yapayım başka? Şöyle bir bakayım. Sosyolojik bir tez yazmakta hiç zorlanmam diyor. Her yerde yazarım. Çatır çatır yazarım diyor. Efendim. Konumuz hiç zorlanmam. Bakayım şöyle bir... Evden işe, işten eve, oradan da istediğim yere yürümekte hiç zorlanmamı. Yürüyor vatandaş birbirine yürüyor vallahi. Helal olsun. Bakalım bu neymiş? Şansımı zorlamakta hiç zorlanmam demiş. Zorlayın efendim şansınızı da zorlayın. Bütün kapıları zorlayın efendim. Nereye dalar, nereye girerseniz artık. Bilemiyorum. İrfan günlerden cuma olursa hiç zorlanmam ama pazartesi, salı çok zorlanıyorum demiş bak. gerekçeli karar almakta hiç zorlanmam demiş. Helal olsun. Şu Merve Hanım'ı bir şey yapabilir miyiz? Biz atamıyorsa biz ona trip atalım arkadaşlar. Olur mu? Bir arayın şöyle bir. Benim şöyle telefon fonumla, onunla birlikte. Evet. Boys and girls, you are now about to witness the strength of the... Bakalım Merve Hanım trip atacak mı, telefonu açacak mı? Versus DJ PC. Come and belly dance with me. Come. Alo Merve Hanım, merhabalar. Alo.
2: Merhabalar.
0: Merhabalar efendim.
2: Yani ilk defa trip atmakta zorlandım. Düşündüm atacak bir trip bulamadım şu an.
0: Ben baktım sen zorlanıyorsun. Çünkü orada ekranda diyor ki Merve ses atıyor geri sildi. Ses atıyor geri sildi. Vallahi teessüf ederim. Yani ben öyle ses atıp silinecek adam mıyım yani? Size atarım tribimi bak.
2: Siz güzel trip attınız o yüzden alayım ben bileti.
0: Sen bana bilet vermek durumundasın. Şu tribi ben atıyorum sana şu an.
2: Vallahi yok maalesef.
0: Hiç mi kalmadı? Bu zamana kadar çok mu trip attınız Merve Hanım?
2: Çok trip attık, kalmadı.
0: Aa, evli misiniz?
2: Evliyim. Evet, 10 seneden beri evliyim. O yüzden kocama trip atı elimde trip kalmadı şu an.
0: Allah yardımcısı olsun o adamın ya. Yemin ediyorum. Ne iş yapıyor kocanız?
2: Müşavir yardımcısı.
0: Müşavir yardımcısı.
2: Evet.
0: Ulan adamın zaten üstündeki yükü belli. Yani bir de sen mi trip attın adama yani?
2: Yapacak bir şey yok.
0: Kaç yıl? 11 yıl mı evlisiniz?
2: 10 seneden beri evliyim.
0: 10 seneden beri. Çocuk falan yaptınız mı bu trip atmanın yanında?
2: Evet. O da oldu işte arada. Triplerin arasında bir tane de çocuğumuz var.
0: İyi, tripten zaman bulmuşsunuz değil mi? Merve Hanım.
2: Trip atarak yaptık zaten.
0: Güzel. Nerede yaşıyorsunuz?
2: İzmir'de yaşıyorum.
0: İzmir'den Afyon'a gidebilecek misiniz konseri Motofest'e?
2: Yakın yani, gideriz. Bilet verirseniz neden olmasın?
0: Sen kocana trip ata ata adamı İzmir'den Afyon'a götür, kovalarsın yemin ediyorum. Vallahi bile. Merve Hanım. Canım benim, çok tatlısınız. Tabii ki de yani biletler sizin olsun ya.
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Ya. Ama gideceksiniz değil mi? Şaka değil bu. Değil mi? Gideceksiniz.
2: Gideriz.
0: Tamam. 2-6 Eylül arasında Afyon'a Motofest'te. Hatta bizim ekibimiz de orada. Canlı yayın aracımız da orada olacak. Bir gidin canlı yayın aracımızda da bir trip atın, olur mu?
2: Tamam, orada da bir tribimi atarım.
0: Oo, müşaviri de götürüyor musunuz?
2: Beraber onsuz gider miyim? Kime trip atacağım yolda?
0: Ooo. Benim bir iki dosya var. Ekibe söyleyeyim de onu da yollayayım. Müşavir bey halletsin onu. Onları.
2: Olsun, bu işlere ben karışmıyorum.
0: Ya canım benim. Büşra'ya veriyorum telefonunu, ekip arkadaşlarıma. Sana ulaşsınlar, olur mu?
2: Tamam. Çok teşekkür ederim.
0: Sağlıcakla sağ kal. Seni buraya trip atan Merve diye kaydediyorum.
2: Tamam.
0: Sağlıcakla kal. Bay bay. Bay bay. Efendim reklamlardan sonra 2-6 Eylül arasında Afyon Motofest'te kombine bilet kazanmak isteyenler bana ulaşsınlar. Bir trip atsınlar bana bir. Reklamlardan sonra geliyorum. Konumuz hiç zorlanmam. Görüyorsunuz, hiç zorlanmaz dinleyicimiz. Reklam.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Olimpiyatlarda verilen altın madalya, isminde altın kelimesi bulunmasına rağmen büyük oranda gümüşten oluşur. 556 gramlık altın madalyada yalnızca 6 gram altın vardır. Geri kalanı ise saf gümüşten üretilir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Sürücüler siren sesini duyduklarında müzik veya diğer ses kaynaklarını azaltmalıdır. Gürültü, acil durum araçlarına fark edilmesini geciktirebilir. Bu durum müdahale süresini uzatır. Trafikte dikkatli olmak hayat kurtarır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Radyo D. Reklam.
7: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
4: Bellona, Bellona.
5: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
6: Reklam.
7: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
8: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.
9: Sıradaki şarkı trafikte aynı şarkıyı 4 kez dinleyenlere gelsin.
10: Radyo D. Hayatın içinde.

0: yaparım ben de tabii.
1: Makinada, sinemada,
0: hey dada. Oyna. Dadanız Bodrum'dan canlı yayına devam ediyor sevgili dinleyenler. 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Yeni gelen dinleyicilerimiz var. Selam olsun, hoş geldiniz. 0549-204-0104. Konumuzda hiç zorlanmam vallahi. Hiç. Onun dışında Türkiye'de ve dünyada ne abesle iştigal ediyorsa bu makineye koyuyoruz, karıştırıyoruz. Yok işte duşakabinin yanına yatak koyandan tutun. Evleneceği gece ayrılana kadar tüm konular burada. Efendim en çok gündem olanlardan birisiydi bu hafta. Hafta sonu gördüm. Aydın'da nikah masasına oturmaktan son anda vazgeçen damat adayı ne yapmış biliyor musunuz? Tahmin edin bakalım. Son anda vazgeçmiş damat adayı. Tabii düğün salonu tutulmuş falan efendim. Damat adayı diyor ki bazı istekleri aşırı bulduğumuz için karşılamadık. Nikahtan bir gün önce tavırlarını görünce istemedim ve kıza teşekkür ettim, bitirdim. Ama bunun üstüne bir şey yapmış efendim. Damat adayı, damat tarafı. Siz hiçbir yere bakmayın, internete falan bakmayın. Siz olsanız böyle bir şey olsa, gelin hanımın bazı aşırı istekleri olsa, karşılamak istemeyseniz böyle, efendim aman ben bununla ne yapacağım şimdi, evlendikten sonra bu da istekleri artacak diyorsanız falan. Son dakika ne yaparsınız? Tamam söyledin, her şey de hazır, düğün salonu tutulmuş falan, ne yaparsınız çok merak ediyorum bakalım. Fikirlerinizi öğrenmek istiyorum efendim.

0: Sualcim neredesin sen? Nerede?
1: İrfan hoş geldin, iyi yayınlar.
0: Canım.
1: Çok iyiyiz çok ve deliriyoruz yine.
0: Deliriyor muyuz?

0: Merve Hanım'dan sonra Damla Hanım'da. Ben de çok pis trip atarım. Böyle mesela yani teessüf ederim ben de. Ne demiş? Ben de istiyorum diyor efendim. Hemen Damla Hanım müsaitseniz arayalım sizi canlı yayında. Özkan'ım ne bu video? Ne bu?
1: Canım hoş geldin.
0: Canım.

İrfancığım ben de evlilik konusunda hiç zorlanmam diyor. Bu sadece hiç zorlanmam yazan dinleyicilerimize ayrı bir selam ediyorum. Arkadaşlar.

0: Bazı hanımlar daha iyisini bulmakta hiç zorlanmam diyorlar efendim. Helal olsun be, bak ben zorlanıyorum İrfan diyor. Bir bayağı bir zorlanıyorum diyor ya. Ben şuna bir bakalım efendim, evet.
1: Selam Değerliler.
0: Selam.
1: Bayramınız kutlu olsun.
0: İyi bayramlar.
1: Bu çalışma hayatı beni öyle bir hale getirdi ki artık karşıdaki kişi insan mı değil mi hiç zorlanmadan anlıyorum. Hiç zorlanmıyorum bu konuda.

0: 8632 selam olsun. Efendim Furkan Türkoğlu diyor ki abi kız tarafını gönderirim. Herkesi kim var kim yok kendi eşim dostum akrabamla tuttuğum düğün salonunda bir güzel eğlence yapardım demiş. Vallahi Furkan bilmişsin o da öyle yapmış efendim. Yani tabii orada düğün salonu tutulmuş. Misafirler gelmiş ondan sonra adam düğünde evlenmiş gelin olmadan bayağı bir gelinsiz evlenmiş efendim. Böyle bir şey yeryüzünde ilk defa görüyor. Ne yaptı acaba toplu halde akrabalarıyla mı eğlendi? Vallahi öyle gösteriyor videoyu hemen açalım. Damat adayı tuttuğu salonda gelin olmadan eğlenmiş ve evlenmiş efendim. Bir sesini açar mısınız şöyle bir lütfen şöyle bir nerede o? Kapıda tek başına karşılamış. Ha ne diyor?
1: Yani ilkinde de olmamıştı. Şimdi ikincisinde de olmadı. Görüş ayrılıkları oldu diyelim. Anlaşamadı. Evet. Bazen maddi durumlar da girdi araya. İstekler oldu. Bazılarını karşıladık. Bazılarını aşırı olduğu için karşılamadık. Evlilikten, nikahtan önce bir gün öncesinde yine eski konular açılmaya başlandı.
0: Yani eski konular.
1: Nikahtan bir gün önce gördüm.
0: Evet.
1: Tavırlarından, hareketlerinden. İstemedim. Kıza teşekkür ettim.
0: Oh.
1: Vallahi aile arasında olmak güzel. Çünkü dediğim gibi biz yurt dışında yaşadığım için herkes bir arada toplanma durumu.
0: Abi bu yurt dışında yaşamanın rahatlığı yani. Benim bir kardeşim var Yasin Ocaklı. Şimdi evlilik arifesinde o da. Bakayım bir video yollamış şuradan. Galiba şu an trafikte evleneceği kızla beraber. Bak Yasin'cim kızın aşırı istekleri varsa düğünde gelinsiz de evlenebilirsin yani. Nedir? Gelin hanım yanındaysa bana bir sesli mesaj atsın. İstekleri neler Yasin Ocaklı'dan? Yasin çünkü artık evlilik programlarını geze geze evde kalacak neredeyse. Bütün evlilik programlarına gidiyor benim çok eski arkadaşım Yasin Ocaklı. Tanır mısınız efendim? Görünce kesin tanırsınız yani. Aranan damat adayı ama yanındaki hanımefendinin isteklerini öğrenmek istiyorum. Lütfen. Yasin Ocaklı yengeden bir ses bekliyoruz. Radyo D'ye bir ses bekliyoruz yengeden. Dinleyicimiz diyor ki Yasemin Özdemir tutulmuş olan düğün salonunun ücret iadesini alamayacağım için bütün misafirlerle damsız damsız oynardım. Ya sevgili dinleyenler yani şimdi bu abimiz açıklama yapmış falan da ya düğüne gelene kadar aklın neredeydi be adam yani. Yani aklın nerede olabilir sevgili dinleyenler bu adamın aklı nerededir sizce? Siz bak evet içinden söyledin şimdi aklı oradaymış değil mi? Demek. Ya tamam anladık evlenmekten vazgeçmiş. Sonuna kadar haklı olabilir falan. Ya bana dokunur ya o düğün salonunda değil mi? Aşık olduğum sevdiğim kişi yokken benim böyle fokur fokur kaynamam yani orada. Düğün salonunda gelin olmadan eğlenmek nedir arkadaş yani? Bu... Yani iyi birazcık da düğün bitimine getirmemiş olayı. Yani biz evlenmeyi ne sanıyoruz gerçekten ya? Hani bir de madem öyle niye abi tanımadığınız insanlarla evlenmeye çalışıyorsunuz? Hani öğrenin bir tanıyın. Sonra nafakaydı bilmem neydi ama uğraşıyoruz yani. Yasin'cim gelin hanımı tanıyor musun? Galiba gelin hanım fenomen tüm Türkiye tanıyor onu da. Sen tanıyor musun? Yasin Ocaklı. Gelin için de çok zor bir şey yani. Gerçekten bu hayal kırıklığı yani tamam yani damat bulunmaz it kumaşı diye bulunur yani. Bence bu adamın niyeti yokmuş ya. O bence akrabalarıyla bir eğlenmek için bahane arıyormuş ben. Yani İrfan, ben de yaşadım aynısını. 12 sene önce salonun parasını vermiştim. Parayı da bırakıp vazgeçtim diyor. Böyle bir noktaya geliyor değil mi insan yani? Ama abi sen gelin olmadan o düğün salonunda göbek atmadın değil mi yani? Hani biz, ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Bak ilk defa görüyorum. Sen yapmadın değil mi öyle bir şey? Yani tabii bu yani büyük masraftan dönmüş ama helal olsun mu demek lazım. Tamam, oraya kadar doğru ama gidip düğün salonunda oynamak nedir yani o? Efendim, gelin hanımdan bir ses gelmiş. Şimdi ben acil bir reklama gidiyorum, onu bir dinleyeyim. Reklamlardan sonra Yasin Ocaklı'nın, değerli kardeşimizin evleneceği hanımın bakalım isteklerini... Reklamlardan sonra 0549-204-0104'te buluşuyoruz efendim. Konumuz hiç zorlanmam. Evlenmede hiç zorlanmayız. Reklam.
2: Bu yaz hayatın ritmi. Yine burada.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Beylikdüzü Avcılar, Ok Meydanı Zincirlikuyu, Bahçeşehir Mahmut Bey, Hassal Seyrantepe güzergahları çift yönlü yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakasında Üsküdar Kartal, Sancaktepe Kavacık hattı oldukça yoğun ilerlemekte. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 25 Ağustos Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0.19 değer kaybıyla 14.473 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.09, euro 56.15'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altını 7.171, çeyrek altını 12.160 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL

0: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Anahtar teslim mutluluk.
4: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
3: Anahtar.

0: Burası Radyo D. Bodrum'dan canlı yayınımız devam ediyor sevgili dinleyenler. 0549 204 0104 radyomuzun WhatsApp numarası. Burada buluşuyoruz. Ve konumuz hiç zorlanmam. Az önce bir abimiz düğün günü vazgeçiyor gelin hanımın isteklerinden ötürü ve sonra düğünde kendi akrabalarıyla eğleniyor sevgili dinleyenler. Ama mesajları kontrol ederken baktım herkes şey yazmış. Oo, akıllı adammış, direkten dönmüş falanı diye. Adresini ver kral. Bu adam burada oturuyor diyelim yazanlar var efendim. İnanılır gibi değil. Yani tabii direkten mi dönmüş mesela bizim Yasin Ocaklı. O da neydi, kısmetse olur aşkın gücü sevginin öcü müydü neydi, o bir programda yarıştı bizim Yasin Ocaklı, şu an dinliyor. Mesela Yasin'cim sen nereden dönmeye çalışıyorsun yani? İlk kırmızı ışıktan mı? Melek'le evlenecekler şimdi efendim. Melek Cambaz kendisi dijital içerik üreticisi meleğimiz. Dedim ki şu an yolda bizi dinliyorlar. Acaba Melek Hanım dedim ne istiyor? Burayı da bayağı bir kısmetse olur'a çevirdiniz ya. Yani mehir olarak bayağı yalılar malılar istiyor bu kız ya. Sizce sevgili dinleyenler Yasin Ocaklı da acaba yol yakınken ilk kırmızı ışıkta dönsün mü? Bakalım dinleyelim efendim. Şurada Melek Cambaz'ı dinleyelim. Nerede o?
1: İrfan'a söyle. Hı. İrfan bugün ne istiyorsan herhalde kendisi karşılayacakmış canım ben, kardeşim.
0: Evet, gelin hanım ne istiyorsa ben karşılayacağım onu. Ya burada dinleyiciler aracılığıyla döşeriz ne istiyorsanız. Hani evinizi falan.
1: Ben dolayı bizi kongaya düşürmüş de olabilirsin ama İrfan Arslan duyuyorsan kardeşim benim teşekkür etmeliyim kızım olamaya. Neyse veriyorum şimdi. Neler istiyormuş dinleyelim hep beraber.
0: Bakalım gelin hanımı.
2: Mehir olarak yalı istiyorum.
0: Yalı.
2: Ya iki günün biri olduktan sonra bence hiçbir şeyin önemi yok maddi.
0: Vay. İlk önce yalı diyor. Vallahi Melek'cim sen yalıyı değil de yalının çapkınını almışım ben sana söyleyeyim. Bilir misin yalı çapkını? Sen, yanındaki işte o yalı çapkını Yasin Ocaklı o. Evet.
2: Ufak tefek şeyler de istenir yani.
1: Nasıl ya? Bakarak.
0: Nasıl ufak?
1: Yandık eyvah.
0: Nasıl ufak? Eyvah. Ufak dersen yani bir baget de ufak oluyor. Yalının yanında işte bilmem kaç karat pırlanta da ufak kalıyor yani. Ne kadar ufak söyle.
2: Söyle. Düğünümü Kiran Sarayı'nda istiyorum.
0: Evet.
2: Mehir olarak yalıyı istiyorum.
0: Mehir olarak yalı hakkındır.
2: Yatlar katlar. Ne istiyorsun başka bir tane araba.
0: Sen yatlar katlar derken yandan böyle bir vrum vrum diye bir motor sesi geçti.
2: Çok teşekkür ederim. Ben onu sadece gönlümü istiyorum. İki gönül biri olduktan sonra zaten her şey yoluna girer.
1: Hmm. Görüşürüz kardeşim benim. Ben kaptım sıra sende.
0: Ben kaptım sıra sende mi? Ben evlendim çocuğum okula başlayacak Yasin'cim.
3: Bence evlenmeliyiz hem de bu sene.

Bak bunlara inanmayın diye. Abi herkes o sakalı bırakıyor. Millet 30, 40, 50, 60 yani. O yüzden Melekçim bir daha düşün, bir daha düşün. Bir daha. Ben de yaşımı göstermem. Benim arkadaşlarım da öyle. Bizim nesil bilmiyorum bir şey var yani. Ama Yasin o ara hiç göstermiyordu. Çocuğum o sakalı da böyle bir... Bir fotoğraf atsanıza bana. Melek'le ikiniz.

Kılıç yazmış. Abi erkekler neden evlenemiyor? İşte bu yüzden, kadınların bitmek bilmeyen istekleri yüzünden demiş bak. E ne yapacaktı? Sen mi isteyecektin kızdan yani? Kadın ister tabii. Gel, gel. Melek Hanım'a helal olsun demişler. Melek helal olsun sana diyorlar. Evlenmeliyiz hem de bu sene. Baştan yalıyı malıyı kitleyeceksin kızım yani. Sonra bu Yasin'in orada ne olacağı belli olmaz bu yalı çapkınının yani. İleride sorun çıkmasındansa böyle olması daha iyi olur her zaman İrfan. O yüzden düğünde oynamış mı oynamış takılmamak lazım. Bence iyi de yapmış oynamış diyor. Para boşuna gitmesin diye oynamış zaten düğünde akrabalarıyla. Vallahi zararın neresinde, bari düğünde eğlenceyi kurtaralım demişler ya. Tabii sonra ömür boyu bu işin nafakası da vardı yani. Hani... İyi pekala. Her konuyu tatlıya bağlamakta hiç zorlanmam biliyorsunuz. Efendim konumuz hiç zorlanmam. Melek Cambaz. Bence Yasin'cim sen meleğin soyadını al. Olur mu? Melek Cambaz. Hani ocaklı değil de Yasin Cambaz daha yakışıyor sana yani.

İrvan'cığım o az önceki abi etkinlik haline getirmiş. Salon tutup evlenmemeyi adet edinmiş. Farkındaysan ikinci kez böyle oldu diyor. Aa, onu kaçırdım bak arada. İkinci kez mi böyle oldu diyor. Hani ikinci kez düğüne bir gün kala birbirini tanıyorlar. Düğün gecesi adam gelin olmadan düğünde oynuyor ya. Bilmiyorum, belki akrabalarla böyle bir ritüelleri varsa ya, yani totem haline getirdiler zaten. Anca düğünden düğüne. Hani öyle akrabalar var ya, sadece düğünden düğüne görüşebildiği. Sırf belki adam o akrabalarını görebilmek için düğün organizasyonu yapıyor yani. Hani herhangi bir gelinin de başını yakıyor yani. Olabilir bak. Ya neresinden bakarsan bak, tuhaf bir hareket bu ya. Vallahi bilmiyorum.

Bu arada şaka bir yana fotoğraf da geldi. Hayırlı uğurlu olsun Yasin Ocaklı kardeşime. Güzeller güzeli gelinimiz Melek Canbaz'a.

Bir hanımefendi demiş ki İrfan sonunda erkekler uyanıyor, helal olsun be. Hiç masraf falan demeden düğüne bir gün kala vazgeçebiliyor. O yüzden erkekler de uyanabiliyor, helal olsun diyor efendim. Pekala, bu uyanmanın, bu aydınlanmanın üstüne ben gidiyorum. 0549-204-0104 konumuz hiç zorlanmam, boşanmada zorlanmam, evlenmede zor. Ne diyorsanız bana yollayın. Şimdi haber merkezimizde günün son gelişmelerini dinleyeceğiz. İstanbul'a yayını bırakıyorum, sonra Bodrum'a döneceğiz. Yasin'cim, Melek'cim bu arada çok hayırlı olsun. Çok mutlu olun, aşırı mutlu olun. Birbirinizi çok sevin. Lütfen. Görmeyeyim öyle ayrılık, yok düğüne bir gün kala falan filan. Yoksa kısmetse olurum falan, başınıza yıkarım yemin ediyorum. Ararım Caner Erdem'i, eski müdürümü, yemin ediyorum bak ya. Vallahi. Programın yapımcısı Caner abi. Eski müdürümdü benim. Çok çalıştık aynı televizyonda. Sevgiler olsun. Haberler, reklam.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Dezenformasyona Mücadele Merkezi, bilgi kirliliği ve dijital manipülasyona karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 81 ilde açık hava kampanyası başlattı. Kampanyada paylaşım yapmadan önce bilginin kaynağını doğrula, gösterilen algıya değil somut hakikate odaklan, yarım ve eksik bilginin yanlış algı ürettiğini unutma başlıkları öne çıkıyor. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girmeye hazırlanan yerli ve milli genel maksat helikopteri Gökbey için görev alan ilk uçuş ekibinin eğitimlerini tamamladığını bildirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, FES sistemi işlem tutar limitlerinin artırılmasına ilişkin yaptığı basın duyurusunda limitlerin yarından itibaren 300 bin liraya yükseltileceğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ticari gerilimin yükseldiği Kanada ile sınırda yer alan Ontario Gölü'nün ismini Amerika Gölü olarak değiştirmeyi ciddi şekilde değerlendirdiklerini belirtti.
0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul açık güneşli, sıcaklık 31 derece. Ankara açık güneşli 33, İzmir ve Antalya güneşli 38, Trabzon sağanak yağışlı 28 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 39 derece olarak ölçülüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Piyasaların 25 Ağustos Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi günü %0.19 değer kaybıyla 14.473 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.09, euro 56.15'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 7.171, çeyrek altın 12.160 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Radyo D. Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
4: Dub Plus.
3: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
4: Dub Plus.
3: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

0: Paraf. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
5: kazancım net Sigortam.net.
6: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri...

Radyo D'de Bodrum'dan canlı yayınımız devam ediyor sevgili dinleyenler. Coşturup oynatmaya, sizi trafikte çıldırtmaya devam ediyoruz. Çünkü burası Türkiye'nin en değerli dolu radyosu. Hayatın içinde her zaman sizinleyiz efendim. Konumuzda hiç zorlanmam. Bakın hanımefendi diyor ki yer yön bilgim sıfır ama nasıl oluyorsa ruh hastalarını bulmakta hiç zorlanmam diyor. Ben de ekslere dönmekte hiç zorlanmam demiş bir dinleyicimiz de. Güzel. Bunlara devam edeceğiz. Size şimdi sosyal medyanın içine düştüğü bir soruyu bugün soracağım, cevabını yarın istiyorum yalnız. Bakın kimse bulamadı bunu. Bilim adamları araştırıyor. Fizik araştırıyor. Sorumuz şu sevgili dinleyenler. Hatta bulabilene hemen bir MotoFest kombine bileti hediye ediyorum. Soru şu, sosyal medya buna düştü çıkamıyor. Kavunun bütün çekirdekleri ortada toplanmışken karpuz acaba neyi anlamadı? Bakalım kim? Bir daha söylüyorum, kavunun bütün çekirdekleri ortada toplanmışken karpuz neyi anlamadı sevgili dinleyenler? Trafikte olanlar. Ne istedi? Efendim tabii insanlar paylaşıyorlar, onu yemek için emek vermemizi istedi diyorlar karpuz için. Sizce karpuz neyi anlamadı? Bu ne dağınıklık yahu?

Yasin şarkılar da bugün tam sizlik ama yani. Evli mutlu çocuklu, evlenmeliyiz dedi Hadise. Gamze Hanım diyor ki depresyona girip çıkmakta hiç zorlanmıyorum İrfancığım. Bu aralar böyleyim, ne yapalım demiş. De diyor ki kim bilir yukarıda hangi gezegenler, yıldızlar ne iş çeviriyorlar diyor bak. İrfan bırak karpuzu, trafik berbat, sol bacağım uyuştu demiş Murat Gündoğdu. Neredesiniz, o trafiği bir yuhlayalım ya, böyle trafik mi olur ya? Ya nasıl bir trafik? Giren çıkamıyor. Pus sana bir trafik be. Nerede insan varsa doluşmuş oraya ya. Olacak iş mi bu ya?

0: Hasan Bey buyursunlar, açalım şöyle bir.
1: İrfan'cığım merhaba.
0: Merhaba.
1: İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hasan ben.
0: Evet Hasan Bey.
1: İrfan'cığım ben başta arkadaşlarım olmak üzere. Hı-hı. Konu, komşu, akraba ne varsa.
0: Evet.
1: Arkamdan konuşan kim varsa. Laf sokmada pek zorlanmıyorum. Zorlanmam da.
0: Laf sokmada hiç zorlanmam diyor Hasan Bey. Borcumu ödemekte hiç zorlanmam çünkü artık ödemiyorum diyor demiş. Karpuzda akraba ayrılıkları fazla. Kavun öyle mi peki? Bir bütün içindeler maşallah diyor. Gökhan Bey Bodrum'dan, Gökhan Bey selam olsun. Semra Hanım da diyor ki İrfan hesabıma para gelince hesabıma girmekten hiç zorlanmamı

Evet işte beklediğim mesaj. Bir insanı hayatıma alırken zorlanmadığım gibi hayatımdan çıkarırken de hiç zorlanmam İrfan demiş. Bu mesajlar çok geldi. Acımamakta hiç zorlanma mı diyor.

0: İrfancığım ben de oyuncu olsam ağlamakta hiç zorlanmam. Yalandan çok güzel ağlarım demiş. Seni o zaman bizim Kanal D'nin dizilerine alalım koyalım birine. Bu arada Kanal D'nin yeni projeleri geliyor. Bizim de size sürprizlerimiz var efendim onlarla alakalı. Ay bebek sesi geldi orada, kurban olurum sana. İrfan bugün zorlandım be demiş. Trafikte mi zorlandınız? Şimdi Motofest'te bir kardeşimizi daha göndereceğim. Neredeydi o? Hemen yazsın bana, beni yolla diyen kardeşimiz. Nerede? Mehmet Eren. Arıyoruz efendim canlı yayında. Bir bakalım şöyle bir. Evet. Mehmet Eren merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba Yeten abi, hoş bulduk.
0: Merhabalar kardeşim, nerede yaşıyorsun Mehmetciğim?
1: Abi ben Afyonkarahisar'da yaşıyorum.
0: Şimdi Adana'dan bir dakika dur, Afyon o zaman şey
1: yapayım. Adana değil abi.
0: Ha, Adana abi, Afyon, Adana anladım ya.
1: Afyon, Adana dedim, değil abi, Afyon.
0: Ne oluyor Adana Afyonkarahisar anladım valla. Afyon'da mı yaşıyorsun, tam güzel yerindesin o zaman.
1: Evet abi, Afyon'da yaşıyorum.
0: Pekala, hangi sanatçımıza en çok gitmek istiyorsun?
1: Murat Boza abi.
0: Murat Boza.
1: Evet abi.
0: Diğerlerine gitmeyeceğim, sana kombine bilet veriyoruz.
1: Yok abi, hepsine gideceğim. Ona daha çok gitmek isterim.
0: Evet, en çok Murat'a git, diğerlerine de ki siz bir Murat olamazsınız de onlara da. Yani orada.
1: Evet tamam abi.
0: Dün gündem oldu Bülent Ersoy'un konserinde olanlar, izledin mi?
1: Yok abi, izlemedim.
0: İzleyiciye saygı maygı diyorlar. Bülent Hanım geç çıkmış. 5 tane doktor anca işte sahneye şey yapmışlar, hazırlamışlar. Şarkıları söyleyemedi falan filan. Ama Bülent Hanım o halde çıktıysa o konsere saygısızlık etmemek lazım diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun Mehmetciğim?
1: Tabii abi saygısızlık olmaz. O da bir şarkıcı yani. Bu ülkenin bir şeyi.
0: Divası. Değil mi?
1: Divas abi.
0: Şarkıcı evet demek abi, küçük divas kalır Bülent Hanım'a. Sadece bir şarkıcı değil Bülent.
1: Yok abi, o şarkı değil sadece.
0: Başka ne mesela Bülent Hanım?
1: Sultan diyebiliriz. Kraliçe diyebiliriz.
0: Sultan, yani padişah değil mi? Yani.
1: Evet.
0: Türk sanat musikimizin kralı diyebiliriz. Yani.
1: Evet abi, diyebiliriz.
0: Gerçekten öyle. Peki Ozo, kiminle gideceksin evet, Motofest'e?
1: Kardeşimle abi.
0: Kardeşinle gideceksin. Yaşı tutuyor mu
1: evet,
0: kardeşin?
1: Evet abi, öyle. Tutuyor abiydi.
0: Güzel tutuyor.
1: Evet tamam. Tutuyor abi.
0: Tutuyor değil mi? Tutuyor.
1: Tutuyor abi, tutuyor. Sıkıntı yok. Tutuyor.
0: Tutuyor tamam, tutuyor o zaman. Pekala. Mehmet Eren'e gidiyor. İkinci kombine biletimiz. Tebrik ediyoruz. Mehmetciğim ama sen trip atmadın bize dedim. En iyi trip atana veriyorum.
1: Yok abi, ben niye trip atayım?
0: Hiç hayatında trip atmadım. Öyle bir vibe aldım senden. Hiç trip atmamış vibe'ı.
1: Evet abi, yani çoğunlukla öyle yapmam insanlara karşı.
0: Kızlar yetişin. Trip atmayan nadir yaratılış yani. Vallahi helal olsun sana. Helal olsun sana. Pekala. O zaman sana veriyoruz kombine biletimizi. Hayırlı uğurlu olsun canım benim. Buyursunlar.
1: Teşekkür ederim.
0: Eyvallah. Hemen ekibe iletiyorum numaranı.
1: Tamam.
0: Sağlıcakla kalın Mehmet Eren. Görüşmek üzere. Bye bye.
1: Görüşürüz abi. Kolay gelsin.

Ayrıca tabii Afyon Motofest'e katılmak isteyenler, aman bilet bulamadım falan filan demeyin. Park Afyon AVM'de ve vidipass.com'da biletler satışta. Biliyorsunuz bu sene de Afyon Motofest'in resmi radyo sponsoru Radyo D. Zorlanıyorum, neden okumuyorsun demiş. Okuruz. Selam İrfancığım, kocaman sarılıyorum. Zürih'ten evlenen yok mu? Düğün canım çekti. Gelmekte hiç zorlanmam. Haftaya oradayım mı? Demiş. İrfan, düğünsüz olmaz mı? Bu kadınlar ne istiyorsa erkek de istemeli. Eşitlik diye bir şey var. Ben hayatımda bir şey istemedim. Aldım yediler, aldım yediler, aldım yediler. Her geline lazım var. Her damada lazım böyle gelin yani. Alan taraf bu olmuş. Hep yediler, hep yediler beni diyor. Yediler evladım beni, yediler. Efendim reklamımız var, reklamlardan sonra 0549-204-0104. Hiç zorlanmam deyin, yollayın bana. Hangi konularda zorlanmazsınız? Trafikte olanlar, şu an hangi konuda zorlanıyorsunuz? 0549-204-0104. Dadalayacağız biraz sonra.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: İnsan beyninde bir günde ortalama 6000'den fazla düşünce oluşur. Bu sayı, dikkatin bir konuya odaklandığı ve bir olaydan yeni bir olaya geçildiği anda beyinde aktif olan farklı sinir ağları arasında geçişlerin fMRI yöntemi kullanılarak tespit edilmesiyle belirlendi.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
4: Kime gelsin?
3: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle.
5: Reklam.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
10: Garaj Şoto Expertise. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
11: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Şoto Expertise.
5: Reklam.
12: Öncelikli yayın.
13: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
2: Sıradaki şarkı yarın hallederimciler için gelsin.
3: Radyo D. Hayatın içinde.

koştur oyna ve... Bugün ne kadar tatlıydınız. Gerçi her gün çok tatlısınız, çok tatlısınız. Çok. Sevindik mi, delirdik mi, özledik mi? Burası Radyo D, Bodrum'dan canlı yayınımızı bugün de gerçekleştirdik efendim. Akşam sahne var. Bu hafta, geçen hafta tabii yoğunduk. Ben bir İstanbul'a gittim geldim, düğündü bilmem neydi falan. Bu hafta maşallah Bodrum 3 güne sahne yazmışlar bana. Sevgili dinleyenler, artık tabii tatilin de sezonun da son haftaları. Tatilciler saldırıyor tabii. Ben yine Eğlence Bakanınız olarak bu akşam sahnedeyim. Konumuz bugün hiç zorlanmamdı. Ben de hiç zorlanmam. Biliyorsun, çatır çatır sahnemi yaparım. Çatır çatır makinamı çalıştırırım. Tıkır tıkır tıkır. Cibili cibili cibili. Ondan sonra bugün güzel, kısmetse olur Yasin'i de evlendiriyoruz. Melek kızımıza da yalıları malıları güzel alıyoruz ona da. Bir de soru, tabii sosyal medyanın kafasını karıştıran soruya cevap arıyoruz efendim. Kavunun bütün çekirdekleri ortada toplanmışken karpuz neyi anlamadı acaba diyoruz. Bunu yarın soracağız, işleyeceğiz, makineye koyacağız bu konuyu efendim. Yarın. Oya ablamız burada mı, Oya ablamız? İrfan, insanları sevmekte hiç zorlanmam diyenler. Bugün zorlandım ama dimdik ayaktayım. Aferin bana kendime diyenler. Saçımı taramakta hiç zorlanmam diyenler. Müşteriyi memnun etmekte hiç zorlanmam diyenler. Kendimi ifade etmekte hiç zorlanmam diyenler. Diyor ki, annem balık temizlerken yanında oturdum, yardım ettim, ne demiş, hiç zorlanmadım, bundan sonra balık ayıklarken hiç zorlanmam abi demiş. Balık temizlemek ayrı bir şeydir yani, gerçekten de. Mesela o mezgit falan temizliyorsan, o havyarı da o göbeğinden ayrı çıkaracaksın, parçalamadan, böyle dağıtmadan. En sevdiğim balık ayıklama şeyi mezgit. İçinden böyle havyarı almak çok güzel oluyor. Ya sanki böyle para kazanıyormuşum gibi hissediyorum. Şu havyar çok kıymetli ya, çok pahalı ya. O havyar çıkarsa bir mezgitte, onu böyle, değil mi, bir kuyumcu edasıyla böyle. Nasıl kuyumcu böyle altının tozlarını ayıklıyor falan. Ne güzel mesajınız geldi. Bak, Burak yazmış. Huzurumu kaçıran insanları hayatımdan çıkarmaya hiç zorlanmam. O konuda çok acımasızım demiş. Helal olsun.

0: Bak ne göndermiş diyor. Kavun diyor hatun kalbi gibi, karpuz erkek kalbi gibi. Sanırım kafası çok karışık diyor. Çözeceğiz. Yarın bu konuyu çözeceğiz. Ahmetciğim bu saatte mi geliyorsun? Diğer Ahmet.
1: Anacığım hoş geldin.
0: Ne hoş geldin? Yayın bitti, akşam oldu ya artık. Gece... İyi geceler Ahmetciğim, biz de yatıyorduk yani hani. Vallahi yatıyorduk.

0: Oya ablamız demiş, bazı erkekler kadınlara tacizde, istismarda, kadın cinayetlerinde hızla yürüyorlar. Hiç zorlanmıyorlar. Caydırıcı cezalar yok. Dalıyorlar böyle toplumun arasına diyor. Çok da doğru söylüyor. Kalbimi bırakıyorum Oya ablacığım.
1: Ben öyle birini sevdim ki, havası da var, parası da var, kolumda çil çil altın var. Bakma sakın.
0: Ruh hastalarını bulma konusunda Aygül'e danışsın İrfancığım. Astrolojik olarak bir açıklaması var bunun.

0: İbrahim Yakut da şeyi merak etmiş. Bu düğüne bir gün kala işte vazgeçen evlilikten sonra düğünde tek başına gelin olmadan düğün yapan oynayan abiden sonra diyor ki İrfan neyi merak ediyorum biliyor musun diyor. Bu abimiz düğüne gelen kişiler acaba madem geldiniz takınızı da takın da öyle gidin demiş midir acaba? Gelmişken bir takı verin de öyle bir gidin ya. Gel simgecim gel. Gel gidelim gel gel.
1: Hiç zorlanmam diye hayatımı kolaylaştırdım. Dolayısıyla şimdi hiç zorlanmıyorum.
0: Helal olsun kız sana. Ya.
2: Aa, eğlence bakanımız sahneye gidiyor. Allah'a emanet ol abim, yarın görüşürüz.
0: Canım benim, çok teşekkür.
2: Abi Seda Sayan ablanın da dediği gibi erkekten bir şeyler isteyeceksin ki para biriktirmeye, çalışmaya motivasyonu olsun. Yani ben onun yalancısıyım.
0: Vay. Bu ara Seda abla çok konuşuyor. Vallahi. Her gün Seda Sayan gündemde. Reklamını gördünüz değil mi? Üf. Önceden her sabah Kanal D'de görürdük. Şimdi artık sosyal medyada bütün açıklamalarıyla. Seda ablamıza selam olsun.
3: Bir şey daha yazayım. Şunu da hiç zorlamam. Sevdiğim insanlara özellikle bir lakap takarım. Bu genelde sevdiğim yemeklerden oluşur ama. Ve bazılarının isimleri gerçekten çok komik oluyorlar. Konuşurken bayağı gülüyoruz yani. Bu konuda asla zorlanmıyorum ama.
0: Bir arada lakaplar yapalım günün konusunu. Birbirinize lakap takın. Eğer ki bu zamana kadar takmadıysanız da o gün canlı yayında takarsınız lakabınızı. Radyoda da makina, sahnede de makina. Bugünlük sona erecek ama muhteşem bir eserle efendim. Bir Şehrazat bestesi. Zerrin Özer çok sevdirdi. Kıyamam. Meraklısına, sevenine gelsin bu şarkı. Ama Zeynep Avcı bizim o ses Almanya'da yorumlamış. O yorum mu yoksa Zerrin Özer mi? Hangisi siz yazın. Ben ikisinin arasında gidip geldim. Kim söylemiş bunu 61-60? Özkan Kıvrak diyor ki yalan söylemekte hiç zorlanmam. Baktım zorlanacak gibiyim, kredi çeker yine söylerim demiş. Vallahi Özkan Kıvrak soyadının hakkını veriyorsun ya. Zerrin Özer'den kıyamam mı yoksa Zeynep Avcı'dan mı?

Zerrin Özer'den dinlemiştim ama Zeynep Avcı'dan dinlemedim diyor dinleyicimiz. Her şeyin ilki güzeldir. Hayranıyım Zerrin Özer'in. O da bilir. Çok Kanal D koridorlarında çok eğlendik. Canım Zerrin Özer ama hangisi olsun, orijinali ilki mi yoksa yeni yorumu Zeynep Avcı mı? Bakın kısa bir ilkini, ilk yorumu Zerrin Özer'den dinleyelim. Ondan sonra diğer Zeynep Avcı yorumuna bir bakalım.

şarkı meraklısına, sevenine, bu sözlerde bir şey hissededine gelsin efendim. Efendim, İstanbul Merkez Stüdyomuzda canımız Yusuf ve bütün stajyer kardeşlerime çok teşekkürler ediyorum. Yarın saat 17'de burada olacağız efendim. Instagram'dan biliyorsunuz İrfan Boşluk Aslanhan, oradan dostluğumuza, sohbetimize devam edebiliriz. Bu akşam Bodrum'da sahnem var. Gelirseniz misafirim olun. Ya ateş bu, değmesin sana. Güzel bir akşam olsun. Bu şarkı geçtiğimiz günlerde Bodrum Antik Tiyatro'da yankılandı. İnanılmazdı. İnanılmaz.

0: hasret.
1: Bu kış biliyorsunuz konuğumdu Zeynep Avcı, bu şarkının yorumcusu. Of, selam olsun. Efendim hafta içi her gün saat 22'de sahne programımız Radyo D'de sizinle birçok sanatçının konserine götürüyoruz sizi efendim. Böyle müthiş bir orkestra eşliğinde saat 22'de sürprizler sizinle. Allah'a ısmarladık, Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.

0: Yaz akşamlarının sıcaklığını hiç şarkılarla hisset.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: Avrupa yakasında Topkapı Beylikdüzü, Bahçeşehir, Mahmutbey, Hassal, Seyrantepe güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Üsküdar'da etkili olan yoğunluk Maltepe hattı boyunca etkili. Pendik, Ümraniye yoğun seyrediyor. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Asya istikametinde etkili. Aksi yönde her iki köprüde akıcı seyrediyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Piyasaların 25 Ağustos Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0.19 değer kaybıyla 14.473 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.09, euro 56.15'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altını 7.171, çeyrek altını 12.160 liradan alıcı buldu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
6: Garaj Oto
7: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Tatil Budur hissi.
11: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
12: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
13: İklimsa. Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel, vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
14: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
15: Bellona.

Paraf Para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın. Paraf Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Paraf.

0: Avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet

0: birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl Boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim günaydın, good morning. Baksana saça başa benziyorsun ya Raza'ya. Ne siyaset, ne futbol, ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadınım.
2: Senin radyolarını dinliyoruz da hayli oluyoruz.
1: Ay canım benim ya. Radyo değilsin. Aygün Aydın'la günaydın efendim. Tüm hızıyla devam ediyor.
0: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24

0: konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyo

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

0: konser alanı. Radyonuzda.
1: Bir resmin var hala duruyor başucumda. Bakman

Atmosfer bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra

0: ne olur gel yanıma.
1: Aşk ne kadar acı.

0: Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.
1: Çok eski bir şarkı, bakalım biliyor musunuz? Biliyorsanız hep beraber istiyorum okumanızı, lütfen.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.